Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.
0: قَدَ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَص۪يرٌ
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
1: İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ

0: ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

0: سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
1: Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Elem

تناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

Kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: بَيْنَ جَوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
1: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Elem

0: يحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

0: Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
1: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: Yevme

0: ألا إنهم هم الكاذبون.
1: Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir.
0: İstihvaza

0: الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
1: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
0: Allah levh-i mahfuzda andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Huvellezî ehrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, bundan ibret alın.

Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

0: الأسباب.
1: Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: انتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
1: Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَئِنْ اُخْرِجُوا

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

0: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
1: La yuqatilunakum cemi'an illa fi quram muhassanatin ev min vera'i cudur. Be'suhum beynehum şedîd. Tehsebuhum cemi'an ve kulubuhum şettâ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ
0: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

0: أخاف الله رب العالمين.
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.

0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: tekebbir. Subhanallahi amma yüşrikun.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lehul esma'ul husna yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: O yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.''

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.

0: رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: Gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: Ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik. Yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz, bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدَ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدُ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Vallahu kadir. Vallahu gafurur rahim.
0: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: La yenhâkumullâhu anillezîne lem yuqâtilûkum fid

0: إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: اتقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kafirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

Ey peygamber, iman etmiş olan kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ.
1: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Kebura meqoten indellahi en tekulu ma la tef'alun.
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: وَاللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah'ta hani bir zamanlar

Şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin. Kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Tüm bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim! Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir.

Onlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar

0: Erzurum yolunun 037. kilometreleri, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertise,
1: Dinobil'e. Doğru karar ustası, Dinobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Doğada ne varsa
5: Zebra'da.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlı.

0: Reklam. Radyo 7.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
2: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Türkiye radyolarının hasına Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Perşembe sabahındayız. 13 Ağustos 2026'da ya da Hicri takvimle 30 Safer 1448'de canım ülkemin saati 7:03 hatta 4 dakika geçerken biz yepyeni bir güne, programa yine çok şükür beraber başlıyoruz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum. Akabinde de soruyorum efendim, nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin. Sağlık ve afiyet versin. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var. Biliyorum siz erkenden uyandınız, ayıldınız, vazifeyi ifa ettiniz, yola çıktınız ya da üzeresiniz ya da zaten sorumluluklarınıza evinizde, hanenizde, mekanınızda çoktan başladınız ve yine zaten belki çoktan iş yerindesiniz. Kolay gelsin, bereketiniz bol olsun. 0507 977 0101 hatırlatalım ki siz ben buradayım diyebilin bize. 0507 977 0101. Bu saatte mesaj mı gelir kardeşim, numara yapıyorlar diyenlere öyle bir güzel cevaplar veriyorsunuz ki. Bu saatte saat farkına rağmen dünyanın diğer ucundan mesajlar geliyor. Bırakınız canım ülkemi Türkiye'yi, bırakınız derken bırakmayız evvelallah kimseye de. Hani mesela sadece buradan değil dünyanın her yanından demek isterim. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden seve seve okuyacağız. Ama biz önce şükrümüzü eda edelim, dua edelim, sonra yolumuza çıkarız nasılsa. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Ne olur ziyadesiyle lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek sadece senden isteyenlere de bahşeyle. Allah'ım bize afiyet ver. Bize sağlık ver. Bize iyilik ver. Bize iman ver. Bize vatan sevgisini ver. Bize Efendimiz'e olan muhabbette en güzelini ver. Ya Rabbi biz tökezleyen kullarız. Ayağımız takılıyor. Düşüncemiz dağılıyor. Zafiyet gösteriyoruz. Ama seni biz çok seviyoruz Allah'ım. Ne olur günahlarımızla zayıflayan, itaatle güç kazanan kulum biz, kuluz biz. Sen bizi öyle bir kuvvetle donat ki, öyle bir güçlü kıl ki, benim için hayırlı olanı da sen seç. Ben kendim için bile hayırlı olanı bilemiyorum. Çünkü İşlerimi yoluna koymayı bile beceremiyorum. Allah'ım ne olur benim için sen seç. Bana bırakma, evlatlarıma bırakma, dostlarıma bırakma, amin diyen dinleyicilerimize bırakma, onların sevdiklerine, ailelerine bırakma büyük kararları. Sen en güzel kararı bizim için sen verirsin. Ve ya Rabbi ne olur zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde, terazinin kefesinin şaşmayacağı o muazzam günde bizi senin intikamını almak için memurun eyle, askerin eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
1: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
2: Arkadaş, lig şimdi süper oldu, futbol hasreti bitiyor, Süper Lig yarın başlıyor. Malum cuma ilk maç, bu sezon dört büyüklerin hepsi kadrosuna dünya yıldızlarını kattı. Salah, Vlahovic'e, Lukaku'dan Osimhen'e kadar birçok efsane isim Süper Lig'de top koşturacak. Türkiye'de Süper Lig'in kalitesini de yükseltecek yıldızlar var, futbol severlere tam bir futbol resitali sunma niyetinde. Galatasaray taraftarlarını Osimhen ve Sané ile heyecanlandırıyor. Bu yıl sessiz kalan kulüp lerin başında Galatasaray. Fenerbahçe'ye gelince tam tersi, Greenwood'u transfer etti Fenerbahçe. 1+1 yıllığını anlaştığı Lukaku ile de kadrosunu güçlendirdi. Belçikalı yıldız Trossard'ın ardından Beşiktaş'ın son bombası golcü Vlahovic ve Muhammed Salah'la yılın transfer bombasını patlatan taraftar grubunun gözdesi Trabzonspor'un yeni hedefi şimdi de Nunes. Hayırlı olsun ne diyelim. Peki Hürriyet'le başladık efendim turumuza. Filistin davası gönüllerde hep büyüyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladı. Erdoğan işgal sindirme politikalarına rağmen Filistin halkının dimdik ayakta olduğunu söylüyor. Mukaddes mekanlardaki provokasyona dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan, sevgili dinleyiciler, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Mekke Ortak Savunma Anlaşması çok önemli. Temenni ederim ki bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması için bir başlangıç olsun diyor. Aradığınız Mahmut'a şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Kabil'inden Mahmut'a bu kez Ankara'da ulaşılmış ama umumiyetle konuşur. Sadece konuşur. Sözlerini, vaatlerini yerine getirme hususunda da öyle gayri ciddidir. Vardır ama yok hükmündedir Mahmut. Mahmut Abbas Ankara'da, sevgili dinleyiciler. Mekke'nin hedefinin istikrar olduğunu söyleyen isimse Başkan Erdoğan, Mekke anlaşmasını değerlendiriyor. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halkların refahıdır dedi. Bazukalı ucuz roman. İsrail Amerika'yı işte böyle kandırmış. İsrail 3. sınıf avantür filmlerini andıran bir senaryoyla Amerika'yı oyuna getirdi. İran başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir yalanını uydurdu. Trump'ın Ankara'dan dönüş planını alt üst etti. Amerika'yı dünyanın diline düşürdü. İsrail yalanına göre İran'a bağlı suikastçılar Trump'ın uçağına bazukalı saldırı düzenleyecekti. Trump gizli servisle ordu ne derse onu yapıyorum sözleriyle kendisini savunuyor. Yalan bilgi yayan tarafın İsrail olduğuna işaret ediliyor haberde. Aslında bir taşla üç kuş planı bu. Türkiye'nin istihbaratı İsrail'in aldatmacası olabilir şüphesine rağmen Amerikalılar fazla ciddiye aldı. Trump dönüşte hava savunma sistemine sahip eski uçağına bindi. Uçak Etimeskut yerine pisti yerleşim yerlerine uzak olan Esenboğa'dan kalktı. İsrail bu planla Türkiye'yi zayıf ve güvensiz, kendisini ise Trump'ı koruyan kahraman gibi göstermek istedi ve Amerika-İran müzakerelerini de baltalamak istedi. Bir taşla üç kuş. Siyon bunu hep yapar. Kendi menfaatleri için yalan da söyler, katliam da yapar, zalimlik de yapar, iftira da atar, provokasyon da yapar. Her alanda, her yerde, dünyanın her ülkesinde yapar. Trump'a da yapmış. Hoş, Amerikalıların sarı bulaşık bezirinde ikna olma konusunda bir derdi yok. Yani Siyon cephesinden gelen emirleri harfiyen yerine uygulamak ister, yerine getirmek ister. Öyle bir yapısı var. Sen ona I like oil ver yeter ki. Petrolü seviyorum. Ya. Şehit yakını ve gazilere yeni haklar. Meclis, şehit aileleri ve gazilerin haklarını iyileştiren düzenlemeyi kabul etti. Yeni düzenlemeyle gazilerin aylıkları artırılırken terör eylemlerinde malul sayılmayanlara da maaş bağlanması öngörülüyor. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan ama malul sayılmayan kamu görevlilerinin de bu kapsamın içerisine alındığı, düzenlemeden de daha geniş bir nüfusun ya da bölgenin ya da bölümün yararlanabileceği kaydediliyor. Efendim, sahte emlakla dolandırılmayın. Sosyal medyada emlak ilanı yasağı kalktı. Yeni dönemde mal sahibinin emlak işletmesine E-Devlet'ten yetki verdiği doğrulanmış ilanlar sosyal medyada paylaşılacak. Koşullara aykırı paylaşıma her aykırılık için 286.206 liraya kadar para cezası var ama uzmanlara göre sahte ilan riski sürüyor. Aman diyoruz, aman. Ev olur, arsa olur, bağ olur, bahçe olur, tarla olur, her neyse tasarrufunuz ya da niyetiniz, 1000 defa düşünün, 1 defa eyleme geçin. Lütfen sokaktan toplamıyorsunuz, biliyorum zira. Türkiye Gazetesi. Ter yorgunluğu uzaklaştırıyor. Yaz aylarının kabusu olarak tanımlanır ya ter. Yaz aylarının en çok şikayet edilen konusu ter meselesidir. Hatta ter kokusu. Siz kokunuzu hissetmeseniz de ter yorgunluğu denilen durum insanları kaçırtıyor sevgili dinleyiciler. İnsanları etrafınızdan uzaklaştırıyor. Çok şükür ülkemizde sular akıyor efendim. Yani dünyadaki global probleme, su sorununa rağmen sular akıyor. Çok şükür sabun da var. Günübirlik kişisel bakım, temizlik yapıldığı müddetçe o tek gömlek, tek tişört, ne bileyim sıcak havalar zaten günübirlik yıkandığı müddetçe asla ve kat'a öyle kokulmaz. Ama üzerine ve üzerine defaatle biniyorsa o kir hali, milyonlarca bakteri, o eşitleri odur zaten, kokuyu yapan da odur. Milyonlarca bakteri sizi sadece kokmakla tehdit etmez, toplumdan da uzaklaştırır ya da toplum sizi zaten uzaklaştırır. Efendim yazılım geriledi, sağlık zirvede, YKS'de tercihler değişti. Pandemide yıldızı parlayan dijital ve yazılım bölümleri tahtını sağlık ve mühendisliğe kaptırdı. Bunda yapay zekanın bazı meslekleri dönüştüreceği endişesinin etkili olduğu ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Talişka formda gerçekten Fenerbahçe'ye 4.3 milyon avro kazandırdı daha şimdiden. Banka gibi adam. Fenerbahçeli Talişka attıkça Sarı Kanarya sadece tur atlamakla kalmıyor, kasasını da dolduruyor. Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe 4.3 milyon avroyu şimdiden cebine koymuş vaziyette. Peki, Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfa haberlerini şöyle bir tarayalım. Motorinde ÖTV Ağustos'un sonuna kadar sıfırlandı. Malumunuz bugün ayın 13'ü. Hürmüz gerilimi yüzünden artan motorin fiyatına ÖTV özel tüketim vergisi freni geldi. Cumhurbaşkanı kararıyla enflasyonla mücadele kapsamında ÖTV tutarı 31 Ağustos tarihine kadar litre başına 0 lira olarak uygulanacak. Sonra Eylül'den itibaren Eylül, Ekim, Kasım diyerek 3, 6 ve 9 seviyesinde uygulama devam edecek. Ama Ağustos ayı içinde sıfır. Özel tüketim vergisi hiç olmamalı. Çünkü araç kullanmak lüks tüketim değildir efendim. Çağın bineğidir. Her yere yürüyerek gidebileceğimize göre. Hani evimle iş yerim arasının yaklaşık 20 kilometre olduğu düşünülürse. ışınlanma teknolojisini de henüz bulamadığımıza göre bir araçla gelme ihtimali var. Doğal olarak da bu bir eşek ya da katır da olamayacağına göre özel tüketim vergisinin bu kategoride artık olmaması gerekiyor. Suriye ordusu tuzağı bozdu. Suriye'ye entegre olmaya hazırlanan PYD-YPG örgüt içi saldırıya uğradı. Terör örgütünün Şam'ın ordusu tarafından kurtarıldığı ifade ediliyor. Aynel Arap'taki olaylarda 19 YPG'li yaralandı, 7 isyancı gözaltına alındı. Üzüldüm demeyeceğim tabii. İsrail tarım arazilerini zehirliyor. Terör devleti İsrail alçaklıkta sınır tanımıyor. Yine gösterdi bunu. On binlerce Filistinliyi şehit eden İsrail şimdi de tarım arazilerini kimyasallarla kullanılamaz hale getiriyor. Yapmak istediği belli. Arazi yeniden kullanılamasın, ekilemesin, biçilemesin. Gıdasız kalsın bölgenin insanları, aç kalsın, sefil olsun, katlı olsun, ortadan kalksın, onlar da büyük projelerini hayata geçirsinler, sapkın inançlarını yaşama geçirebilsinler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la ortak basın toplantısı düzenledi. Filistin Devleti'nin varlığının baltalandığını söyledi Erdoğan. Türkiye olarak her platformda en güçlü şekilde bunu savunmaya devam edeceğiz, dedi.
0: Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle İstişare halinde Filistin davasını iki devletli çözüm esasında ilerletiyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gasp politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Bunu görmezden gelmek, buna kayıtsız kalmak mümkün değildir. Ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır. Netanyahu hükümetinin amacı bölgede kaostan ve yeni çatışmalardan nemalanmak suretiyle Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmektir. Türkiye olarak biz de Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor.
2: Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Görüyorum efendim, 0507 977 0101. Sadece buradan değil tabii, Radyo 7'nin sosyal medya mecralarından da. Eğer Instagram'ınız varsa Mehmet Can Radyo 7 adresi üzerinden de bize ulaşmanız pekala mümkün. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden, nereden, hangi içerikte bilmiyoruz. Beraber tespitini yapacağız. Evelallah yakalayacağız ve dakika dakikada okuyacağız, yani kelime kelime de okuyacağız. Bir depo mazotta 387 lira indirim. Petrol zammı motorinin fiyatına yansımaması için ÖTV Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Böylece 50 litrelik bir aracın deposu 387 lira daha ucuza dolacak. Bu 3000 liralar 4000 liralar seviyesinde, biliyorsunuz değil mi efendim? 50 litrelik bir aracın deposunun maliyeti astronomik. Gerçekten astronomik. Yani alınan mesafe belli, hangi amaç için alındığı belli, ulaşım yani, ulaşım araçlarından biri. Onun için ödenen o ücret gerçekten astronomik. Bunu yeniden bir gözlemek, gözetlemek lazım. İlaç kartellerinin fiyat oyunu bozuldu. Rekabet Kurumu, fiyatı daha uygun olan eşdeğer ilaçların piyasaya çıkmasını engelleyen 17 ilaç firmasına 245 milyon lira ceza kesti. Adamlar piyasa benim diyor, aynı içerikte hatta daha faydalı olabilecek ilaç firmalarının aynı içerikteki ilaçları da engel oluyor, baskı kuruyor, başka şekillerde tehdit ediyor ve ürünü piyasaya sürmesine mani oluyor. Niye? Pasta onun. Anasının evinden getirdi o pastayı, babasının evinden o yiyecek. Bir doymadı. Midesi doydu ama gözü hiç doymadı ya. Nasıl bir gözse o, yani inanılmaz. Peki, televizyon izlemek artık daha zevkli olabilir. Yayınlar yeni nesil uydulara taşınıyor. Sevgili dinleyiciler, Türk Televizyon Yayıncılığı tarihinde 16 Ağustos itibariyle yeni bir dönem başlıyor. Artık canlı HD deneyimleri sunulacak ve frekanslar bir bir güncelleniyor. Kanal 7 medya grubunun, 7 medya grubunun frekansları da yenileniyor. Tabii Radyo 7'nin de, lütfen o güncellemeleri yapın. 16 Ağustos tarihi şurada geldi zaten. 3 gün var sadece. Birbirimizden kopmayalım. Zor bulduk. Hemen kopmayalım, lazımız yani. Peki. Harabe kışladan doğdu, şimdi dünya birincisi. Altıl durumdaki tarihi kışladan dönüştürülerek halkın hizmetine açılan Rami Kütüphanesi Türkiye'nin gururu. Kütüphane, çevre dostu yaklaşımıyla, yeşil altyapısıyla dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçildi. Sevgili dinleyiciler, eğer İstanbul'daysanız ya da İstanbul'a yolunuz düşüyorsa o Rami Kütüphanesi'ne bir gidin. Bir gidin arkadaş. Tamam, her yere gidin de ama Rami Kütüphanesi'ne de bir gidin. Biraz dolaşın. Hiçbir şey yapamadınız mı? Avlusunda bir yürüyün. Bir çay alın. Etrafa bir bakın. Zamanın gerisine doğru ama medeniyetin ilerisine doğru, günün medeniyetinin ilerisine doğru nasıl gidilir? Kendi gözlerinizle şahit olun efendim. İhal indirimi vicdan sızlattı. Depremzedelere yardımlarıyla tanınan Oğuzhan Türkoğlu, kırmızı ışıkta geçen tır şoförünün kurbanı oldu maalesef. Bir ayda tahliye olan Salih Yağlı'ya ihal indirimi uygulandı. 7 yıl hapis cezası verildi. Aile kahroldu tabii yani. Aile yıkıldı. Bu adalet değil diyor. 23 yaşındaki bir delikanlı, kırmızı ışıkta geçen bir sürücü tarafından maalesef hayattan kopartıldı. 7 yıl hapis cezası aldı ihal gerekçesiyle. Kabul edilebilir şey değil. Değil. Yeni Akit gazetesinde neler var? Ekrem Dümen'i yolsuzluğun üstüne kırdı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel başkanlığına dönmesinin ardından arınma süreciyle sıranın kendisine gelmesini bekliyordu. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu, emanetçisi Özgür Özel'in kurdurduğu ya da kurduğu yeni partiyi adres olarak gösterdi. Yeni parti yolsuzluğa, rüşvete buluşanların üssü olmakla eleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti tutuklu Ekrem İmamoğlu, şimdi yeni partiye doğru hızla ilerliyor. Diğer tutuklu, asrın felaketini fırsata çeviren, deprem için toplanan milyonlarca lirayı kumara yatıran Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in Gazze için toplanan 44 milyon liraya önce dolara, ardından fiziki altına çevirdiği ortaya çıktı. Savcılık, altınların saklanması için kiralanan banka kasasında altınların yerine birkaç kutu ilaç olduğunu tespit etti. Gördüm ben o ilaçları. İnsan tabii yaşayarak tecrübe değil, ediyor. Ateş düşürücüler var tabii. Ağrı kesiciler var. Aynen öyle. Hararet gidericiler var. İlaçları bir poşete koymuş, kasaya yerleştirmiş. Ahbap'ın çavuş ilişkisiyle elde ettiği milletin paraları, depremzedelerin üzerinde ahı olan paraları birilerine ilaç olmuş ama kasada olması gereken paraların yerine günlük sıradan ilaçlar var. Onlar da yerini almış. Üzücü değil mi? Çok. Dün F-16 eğitim sırasında düştü, pilot kurtuldu. Yalova'da eğitim uçuşu esnasında bir F-16 savaş uçağımız kaza kırıma uğradı. Pilot atlayarak kurtuldu. Açıklamayı Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta yaptı. Şöyle dedi usta.
3: Öncelikle Yalova'mıza ve milletimize büyük geçmiş olsun diyorum. Saat 15 civarında bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu esnasında çiftlik yosunlar içerisindeki 18. ana üst komutanlığımız yerleşkesinin hemen yanına maalesef bir kaza kırıma uğradı. Ama şükürler olsun pilotumuz bu kazadan sağ salim kurtuldu. Pilotumuzun yanında uçağın düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimize de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçağın enkazına ulaşıldı ve tedbirler alındı. Kaza kırım ekibi de teknik anlamda çalışmalara başladı. En kısa zamanda onu sonuçlandırıp açıklamalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Başta da dediğim gibi pilotumuzun sağ salim kurtulması, uçağın düştüğü herhangi yerde sivil ve askeri olsun can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum. Allah bir daha milletimizi bu tür kazalardan korusun diye de dua ediyoruz. Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmalardan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış bir yansıdı ama öyle bir şey yok. Bizim bu yerleşkemizde gerek hava harp okulu adaylarımız, gerekse hava harp okulu öğrencilerimiz var. Eğitim amaçlı burada eğitimler. Onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den kalkan uçaklar veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. Uçuş esasında gerçekleşen bir olay.
2: Uçuş deyince 16,5 saatlik rekor uçuş. Juventus kafilesini Avustralya Perth'ten İtalya Torino'ya taşıyan Boeing 777-300 Air'e tam 16 saat 27 dakikada 13.800 kilometre uçtu. Türk Hava Yolları'nın aktarmasız uçuş rekorunu kırdı sevgili dinleyiciler. Kutlayalım ve Allah kaza bela vermesin. Nazar diye bir gerçek var, onu da biliyoruz. Nazar da değmesin. Devam edelim. Akşam gazetesindeyiz. Zengezur enerjinin de yolu olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Zengezur koridorunun ulaşımın yanı sıra enerji hatları içinde kullanılabileceğini söylüyor. Neden olmasın? Evet, beni kaçırdılar. Amerika Başkanı Trump NATO zirvesi dönüşünde kamyonla kaçtığını doğruladı. Gizli servis istedi, ben de kabul ettim diyor. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet, tarafından. Kaçırsalardı da kurtulsaydık arkadaş. Reise Diyarbakır'dan Kürtçe teşekkür. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın mecliste 467 oyla kabul edilmesinin ardından Diyarbakır'da Erdoğan'a teşekkür pankartı asıldı. Diyarbakır Şanlıurfa karayolundaki bir üst geçide asılan Kürtçe pankarttaki reis çok teşekkürler, barış hayırlı, kardeşlik daim olsun yazısı dikkat çekiyor. Bakayım şu afişe. Doğru, Kürtçe yazılmış. Dillerin tümü Allah'ın dili ama bölgenin o dili kullandığı gerçeğini unutmaksızın söylüyorum. Sadece benim gibi Türkçe okuyabilecekler için de bir zahmet Türkçe'ye de yer verilseydi. İyi olurdu yani. Hani onunla beraber canım Türkçe'ye de yer verilseydi. Yakışıklı olurdu. Peki, Takvim Gazetesi. Dünyaya barış mesajı, Başkan Erdoğan'ın verdiği demeç. Londra merkezli Şarkul Efsat gazetesine önemli açıklamalar yaptı Erdoğan. Mekke Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını, bölgeye barış getirmeyi hedeflediğini söyledi. Son dönemde yaşananlar, kardeş ülkeler arasındaki dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil de diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini istiyoruz diyor Başkan Erdoğan ifadelerinde. Dijitale ses yok, milli medya hedefte, radyo televizyon üst kurulunun kestiği cezalar şimdilerde tartışılıyor. Takvim de bunu ilk sayfadan duyuruyor. Aynı grubun yayın organı olarak, ceza yiyen grubun yayın organı. Güllü cinayeti 7 saniyede çözüldü. Nasıl da geliyor işin ayrıntısı. Şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Güvenlik kamerasının 7 saniyelik kaydında kapı koluna yansıyan detay katili işaret etti. Siz o görüntülerde kapı kolunu görebildiniz mi? Hayır. Ama görmesi gerekenler görürler. Hem de büyütür görürler, sonra da adamın gözünün içine sokarlar. Cinayet yani her haliyle belli, akabinde de tutukluluk hali devam ediyor, yargılama süreci de sürüyor malumunuz. Mazottaki ÖTV indirimine Takvim Gazetesi de yer vermiş. Milliyet Gazetesi ise İstanbul 24 bin ton karpuz yedi diyor. İstanbul Bayrampaşa ile Ataşehir'deki meyve ve sebze hallerinde geçen ay 108.253 ton meyve, 159.959 ton sebze olmak üzere toplam 268.212 ton ürün satışa sunuldu. İstanbulluların Temmuz'da tercih ettiği meyveler arasında karpuz ilk sırada. Her iki halde de toplamda 23.097 ton karpuzun satıldığı ifade ediliyor. Ne kadarı gerçekten tüketildi, ne kadarı israf edildi bunu kestirmek zor, ama hani satış değerleri birimleri üzerinden bakıldığında canım nimet karpuz ilk sıraya oturmuş. Bu coğrafyada ne ekerseniz bitiyor. Yani tropikal bir iki tür var mı? Belki vardır. Bunun dışındakilerin tümü bu coğrafyada büyüyor. Hatta bize mahsus hale gelen tropikal meyveler, sebzeler, ürünler de var artık. Ha, kullanma alışkanlığımız, tercih alışkanlığımız vardır, yoktur. O başka mesele, ama bu toprakta evelallah her şeye rağmen, ki büyük farklara, üreticiyle tüketici arasındaki büyük makasa rağmen, her şey bitiyor. Her şey canım şekliyle olgunlaşıyor ve üretime sunuluyor. İsrafı engelleyeceğiz. Bir, voleycileri bir an önce ayıklayacağız. İki, çok geç kaldık be azizim. 90+3, 90+7. Olmaz. İstanbul Heathrow'u solladı. İngiltere'nin en büyük havalimanı Heathrow, uzun yıllardır elinde bulundurduğu Avrupa'nın en yoğun havalimanı ünvanını İstanbul Havalimanı'na kaptırdı. Temmuz ayında İstanbul Havalimanı 8.15 milyon yolcuyu ağırladı. Temmuz'da İstanbul Havalimanı, sadece İstanbul, 8.15 milyon yolcuyu ağırladı. Londra'nın o meşhur İngilizlerin Heathrow Havalimanı ise 7.86 milyon yolcuda kaldı değerli dinleyiciler. Denizaltı Harbi'nde yeni yetenek, Aselsan'ın yerli ve milli mühendislik gücüyle geliştirdiği Aselboy B ve Aselboy POD, Türkiye'nin denizaltı savunma harbi alanındaki kabiliyetlerini artırıyor. Seri üretim aşamasına gelen iki sistem, insansız hava platformlarının denizaltı tehditleriyle etkin mücadele etmesinde önemli rol oynayacak. Üreteceğiz, bu göbeği de kendimiz keseceğiz. Orada ya da burada, dışarıda ya da içeride mevcut risklere ve tehditlere karşı özgürlüğümüzü ilan edeceğiz. Mecburuz. Süper Kupa Paris Saint-Germain'in. Paris Saint-Germain Aston Villa'yı 2-1 yendi. UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Fransız ekibi üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Somalili Ömer Artan, Süper Kupa finalini yöneten ilk Avrupalı olmayan hakem oldu. Artan, 2026 Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmamıştı ve turnuvada da görev yapamamıştı. Bu Artan için şereftir ayrıca. Amerika'daki meşhur o Dünya Kupası'nda kırmızı kartların iptal edildiği, takımına, yerine, zamanına göre futbol kurallarının çiğnenebildiği, paramparça edilebildiği örnekler gördük. En azından bu rezil örneklerin uygulayıcılarından biri olmadı Artan, Ömer Artan en azından yırttı. Öyle bakın, ben öyle baktım kendi adıma. Kapılar açılmıştır. Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği büyük destek Milat Gazetesi'nde yer alıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la beraber haber ilk sayfadan okuyucuya sunuluyor. Saat 7.30. Sizden gelen mesajlar. İlk mesaj kimden? 0507-977-0101'e bakıyoruz önce. Şimdi kontrol ve buldum. Ankara'dan Yusuf Bey'den geliyor. Selamlar gönderiyoruz. Ben görme engelli bir vatandaşım. Kaldırımlarda park edilen otomobiller, skuterler. Dolayısıyla son derece muzdaribim. Yani zaten buraların kullanımı, esnafın koyduğu öteberiler, ağaçlar, merdivenler, masalar, sandalyeler, elektrik direkleri sebebiyle gerçekten çok zorken, bir de şimdi karşımıza kaldırımlarda otomobiller, skuterler, motorlu araçlar çıkmış vaziyette. Ben ve benim gibi birçok insan var. Kaldırımlar yerine artık yoldan gitmek zorunda kalıyoruz, biliyor musunuz? Çünkü yoldan yürümek kaldırımlara göre artık maalesef çok daha güvenli hale geldi. Lütfen bizi duysunlar diyor Yusuf Çağrı. Haksız mı? Yerden göğe kadar haklı, etkili ve yetkililerin dikkatine sunuyor. Ankara'ya selamlar. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
7: Bellona. Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
11: Anahtar teslim mutluluk.
12: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
11: Anahtar teslim mutluluk.
0: Bir reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
15: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: %33'ü gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda ki saat 7.35 hatta 36 oldu. %33'ü çoktan bulduk İstanbul'da. Kalabalık şehir arkadaş. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü her iki istikamette açık diye ya da akıcı diye tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray'ı ise yoğun arterler içinde sayacağız. Bu kadar değil ama. Tem'den Hastal'dan Tekstil'e kadar, Tekstil Kent'e kadar olan kısımda yine Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, yine Tem'den Bahçeşehir'e gişelerden Mahmut Bey gişelere, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar da yoğunluk çoktan oluştu ve şu dakikalarda da artarak sürüyor. E5 üzerinden İncirli'den Ok Meydanı'na kadar olan kısmı ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım.
15: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
16: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Her birinize günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı ve helalinden bol bol kazançların bir araya geldiği, sizi bulduğu günü diliyorum efendim Cenab-ı Allah'tan. 13 Ağustos Perşembe sabahındayız. Ben Mehmet Can, muhabbetle selamlıyorum sizi. Ben büyük ihtimalle sokağa çıktığınızı, mücadeleye başladığınızı düşünüyorum. Yaz dönemi olmasına rağmen arabaları trafiğin yoğunluğunu falan göz önünde tutulduğunda. Kimileri arabalarında bir şeyler atıştırıyor ayılabilmek, uyanabilmek için. Kimileri iş yerinde zaten vardı, kimileri evinde kahvaltı masasında. Simit var mı efendim masada? Afiyet şifa olsun. Şimdi 45 yıllık simitçinin soyadı Susam olursa şaşırır mısınız? Bu bir tesadüf mü, tevafuk mu, planlı mı? Haber şöyle. Eskişehir'de baba mesleğini tam 45 yıldır sürdüren 59 yaşındaki simit ustası Selçuk Susam, soyadının mesleğiyle bağdaşması sebebiyle çevresinin dikkatini çeken bir isim. Dedesinin çoban olduğunu ve bu durumun tamamen tesadüf olduğunu söyleyen usta, 300 derecelik bir fırın sıcaklığını aldırış etmeden her gün severek çalışıyor. Soyadı sebebiyle resmi işlemlerde ilginç anlar yaşadığını söyleyen Susam usta, vergi dairesine gittiğimde yanlışlıkla Susan yazmasınlar diye soyadımı Simidin Susamı şeklinde açıklamak zorunda kalıyorum diyor. Yaz kış demeden tezgah başında durduğunu vurgulayan usta, biz bu işi severek yapıyoruz. Bizim meslekte yok sıcakmış yok soğukmuş, o olmaz. Şartlar ne olursa olsun üretim devam eder diyor. 59 yaşındaki Selçuk Susam, Susam canım gevrekleri, simitleri üretmeye devam ediyor. Eli temiz, bakıyorum dükkanı temiz, enerjisi güzel. Allah bol iş versin. Ve sevmekten bahsetti farkındaysanız. İşini severek yapmaktan, muhtemelen sizin de aynı şekilde işinizi severek yaptığınıza inanıyorum. Ya da öyle işlere kavuşmanızı temenni ediyorum. Biz çok şükür severek yapıyoruz ve bunun da yansıdığını düşünüyorum. Yayında tümüne Radyo 7 çatısı altında da yansıdığını. 30 yılı aşkın süredir de şöyle bir günüm geçmedi mesela. Eyvah ya, bugün işe gidiyoruz. Çok şükür. Öyle demek hepimize nasip olsun diyelim. Sizin mesajlarınız geliyor. New York'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde adaşım Mehmet Bey, Mehmet Sedat, size New York'tan yazıyorum. Selamünaleyküm, nasılsınız diyor. Ve aleyküm selam. New York'a Mehmet Bey'e selamlar. Mehmet Bey ne yapıyorsunuz orada, onu da yazın. Yani aradaki saat farkı, kilometreler, binlerce kilometre. Ne yapıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ankara'dan Fethiye'ye doğru yoldayız, gidiyoruz diyor Kerem Bey. Allah kaza bela vermesin Kerem Çobanoğlu'na ve ailesine, sevdiklerine sevgiler. Dualarınıza amin demek için inanır mısınız? Erkenden uyanıyorum. Çok da mühimsiyorum sabahın o saatlerini. Trabzon'dan Zahide Sazak bizi dinliyor. Bir optimiste selam gönderdik. Asgari ücret üzerinden alınan vergiler hususunda da yorumlarınızı merak ediyorum diyen dostumuz. O da Mehmet Bey. Ona da sevgiler. O ağır yükün üzerinden defolması gerekiyor. Öyle diyelim. Peki, haber programınızı dinlemeyi vallahi bekliyoruz. Yani şarkı değil, türkü değil vesaire, diğer yayınlar. Hepsi tabii kendine göre bir takipçisi, seveni var ama yayını muhakkak sabah takip etme niyetindeyim eğer diyor. Sultan Demirhan, günaydın efendim. Siz de ne güzel, bir yandan üretimin içerisindesiniz, bir yandan da Radyo 7'nin yayınlarında. İskenderun'da Demet Hanım var. Hepimize Allah bol bol helalinden kazanç versin. Kazansız belasız bir gün versin diyor. Amin diyelim. Ve Bursa'dan günaydın Necmi Kaptan, yolunuz açık olsun diye devam edelim efendim. Geliyoruz Türkiye'nin bir numarasına. Terörsüz Türkiye'den bahsediyorum. Çerçeve yasadan. Terörsüz Türkiye sürecinin yeni aşaması olan ve mecliste 467 oyla kabul edilen çerçeve yasaya halkın büyük çoğunluğundan destek var. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da sevinçle karşılandı bu düzenleme. AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe pankartla teşekkür etti.
13: Çatışmasız bir ortamda sorunların tartışılıp çözüm bulunacağı bir ortama girdik. Bu ülkenin 50 yıldır beklediği, özlemle beklediği bir dönemdi.
17: Gençlerimiz artık, yeni nesil gençlerimiz huzur ortamında yaşayacak. Doğu, Güneydoğu, Orta Doğu'nun merkezi, ticaret merkezi olacak inşallah.
16: Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün Anadolu Ajansı editör masasında misafirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve bu bir genel af değil dedi Numan Kurtulmuş. Şöyle devam etti.
18: Kurulun başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız yapacak. Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimizin olduğu bir yapı. Bu yapı, bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosya hakkında geldi, teslim oldu, silahını verdi. Ben artık tamam, sivil örgütsel bağlanım kalmadı dedi. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Ve bu kurul verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek. Dolayısıyla ikinci emniyet sübabı budur. Bu kurula da idari, adli ve hukuki düzenlemeler yapabilmeyi teklif etme yetkisi verildi. Yani sürecin içerisinde gerekli bir takım düzenlemeler olursa kurul onu o günün şartları içerisinde, günün gerekleri içerisinde değerlendirecek. Bu süreçte içerideki siyasi kararlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ortaya koyulan bir devlet aklı şeklinde yürütülen bu süreç, Sayın Devlet Bahçeli'nin en stratejik noktalarda vermiş olduğu fevkalade önemli destek ve yol açıcı fikirler ve bütün siyasi, diğer siyasi partilerin destekleri süreci siyasi olarak çok anlamlı bir hale getiriyor. Bu noktaya gelmemizdeki en önemli hususiyetlerden birisi zaten bölgede yaşamış olduğumuz risklerdir. Yani bölge uzunca bir süredir bir takım vekalet örgütleri tarafından, yani terör örgütleri tarafından bazı ülkelerin hallaç pamuğu gibi dağıttığı bir bölge haline geldi. Ve kullandıkları iki tane temel fay hattı var. Birisi etnik aidiyetler üzerinden kırılmaları oluşturuyorlar. Bir diğeri de mezhebi ve dini farklılıklar üzerinden bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye olarak bizim başından beri tezimiz, biz daha fazla bölünmenin değil, daha fazla derlenip toparlanmanın merkezi olmak durumundayız. Ve bunun için de bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve aziz milletimizin başına bela olan bu terör meselesinden de hep beraber kurtulalım. Bu bir örnek olarak da bölge ülkeleri tarafından kabul edilecektir. Hatta açık söyleyeyim, ortaya koyduğumuz bu Türkiye modeli, bu barış ve esenliğin sağlanma süreci Allah'ın izniyle tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak. Bütün dünyadaki siyasal bilgiler fakültelerinde, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacaktır. Böylesine önemli bir süreci şey yapıyoruz.
19: Türkiye modeli.
18: Türkiye modeli.
16: ...467 evet reyi... ...bunu köşesine taşıyor Ahmet Hakan... ...bölüm bölüm yazıyor... ...konu konu ayırmış ama şöyle diyor... ...rekorların en hayırlısı... ...asıl odaklanılması gereken yer... ...toplumsal meşruiyetin zirvesi... ...çözümcü anlayışın sağ kalkışı... ...uzmanlaşmanın Everest'i... ...hayır oylarını... ...marjinal hale getiren irade... ...tüm hesapları yeniden yaptıran... ...Nirvana 467... ...peki Bahçeli neden lider... Lider, tabanını ikna edip dönüştürebilen kişiye denir. Bu açıdan bakıldığında Devlet Bahçeli, MHP gibi köklü milliyetçi bir partinin tabanını çözüme ikna edip dönüştürmeyi başarmış bir liderdir. Çünkü yapılan tüm anketlerde MHP'nin oylarını koruduğunu görüyoruz. İşte tam da bu nedenle Devlet Bahçeli, Türkiye'de lider diye tanımlanabilecek ender siyasetçilerden biridir diyor. Şöyle devam ediyor Ahmet Hakan. Hiç yerinde olmak istemeyeceğim kişi ise şu... Hiç yerinde olmak istemeyeceğim kişi Özgür Özel. Düşünün, hayır dese bir dert, evet dese bir dert, biraz hayır, biraz evet dese apayrı bir dert. Yine düşünün, çok inatçı, çok bilmiş bir tabanı var. Medyası sürekli kendisine istikamet çiziyor. Akademisyenlerin üstten üstten akıllar verdiği bir grubu var. Azıcık daha düşünmeye devam edelim. Anında göklere çıkarılıyor, anında yerin dibine batırılıyor. Göklere çıkarılma ve yerin dibine batırılma arasında 2 saniye bile yok. Minnacık bir düşünün şimdi. Etrafında bitmeyen bir kakafoni var. Herkes konuşuyor, uyumsuz. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Ambele edici bir gürültüye maruz kalıyor. Vallahi yine de iyi dayanıyor. Ben olsam çoktan bir kıyı kasabasına yerleşmiştim diyor. Hiç yerinde olmak istemeyeceğim kişi başlığıyla Özgür Özel'e işaret ediyor Hürriyet'te Ahmet Hakan.
20: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
16: Bir de hayır diye başlayan cümlenin sahibi var. Silivri Marmara cezaevinde tutuklu biliyorsunuz. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapıyor. 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa ettiğini, yeni partiye katılacağını duyurdu. Şöyle dedi Ekrem İmamoğlu. 17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Yeni bir yol açıyoruz dedi ve yeni partiye desteğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum dedi. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum dedi. İmamoğlu gitti yeni partiye. Daha doğrusu zaten Ekrem İmamoğlu'nun bu planlamayı yaptığı, gizli patronun İmamoğlu olduğu biliniyor, söyleniyor. Yalnız Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'de kaldı. Farkındaysanız o gitmedi. O biraz daha sakin sakin kalmayı yeğliyor, az konuşmayı yeğliyor. Az konuşunca tabii doğal olarak az hata yapılıyor. Fevri hareket etmemeye gayret ediyor. Ben bu yönünü takdir ediyorum Mansur Bey'in. Yani yerel hizmetlerdeki başarısı, başarısızlığı, bazı konulardaki duruşu ya da duruşsuzluğu onlar başka konular. Ama az konuşma meselesi, ağır takılması, ben bunu takdir ediyorum, yakıştırıyorum da doğrusu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta gözler. İmamoğlu'nun CHP'den ayrılanlar kervanına katılmasıyla beraber CHP'de tek kalan isim Mansur Yavaş olarak öne çıkıyor. Mansur Yavaş'ın yeni parti saflarına geçeceği ya da geçmeyeceği konusunda farklı kanaatler var ama belirsizliğin de ağırlıklı olarak konuşulduğuna işaret ediliyor değerli dinleyiciler. Aynı şey İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için de söz konusu. O da bağımsız olarak kalma niyetinde bir tavır sergiliyor. Bazı yerlerde AK Parti'nin safında olacağına dair bilgiler var. Öyle öyle, bazı belediye başkanlarının görüşmelerin akabinde yer değiştireceği ifade ediliyor. Yalnız ilginç bir iddia ortaya atıldı. Araştırmacı Mehmet Ali Kulat diyor ki görüşmeler tamamen karşıdan geliyor diyor. Yani belediye başkanlarından geliyor. AK Parti cenahından değil, ısrarla ve özellikle söylüyor araştırmacı Kulat. Görüşmeler tamamen karşıdan geliyor.
19: Aldığım bilgiler, ama ciddi bilgiler bunlar. Şu anda AK Parti şu belediye başkanını alacak şeklinde bir şey bilmiyorum. 3 tane büyükşehir belediye başkanı AK Parti ile temas halinde. Temas tamamen AK Parti'den değil, tamamen karşıdan gelmiş durumda, çok net, çok net olarak ifade ediyorum. Bu süreç içerisinde bu arkadaşlar kolay kolay telefonlara çıkmıyorlar. Hatta bu belediye başkanlarından bir iki tanesi ciddi ciddi, yani kendisini kapatmış durumda şimdiden. 30'a yakın il ve ilçe belediye başkanı görüşme halinde. Tekrar söylüyorum, bu görüşmelerin neredeyse hiçbirisi AK Parti tarafından böyle bir görüşme başlatılarak başlamış değil. Bu görüşmeler tamamen karşıdan geliyor. Bunun dışında 9'u bağımsız olmak üzere bağımsız milletvekillerinin içerisinde 7 bağımsız milletvekili şu anda AK Parti ile temas halinde. Bunun dışında yaklaşık bir 7-8 tane de farklı partilerde şu anda aktif olarak bulunan milletvekili yine AK Parti'ye geçme konusunda farklı kişileri araya koymak suretiyle farklı temaslar kurmaya çalışıyorlar.
16: Parti olup olmadığını göreceğiz diyor akşamda Taceddin Kutay ve şöyle yazmış. Sosyolojik bir gerçekliği yok. Dolayısıyla bir tabanı da yok. İdeolojisi zaten yok. Yeni partinin sadece dinlenmemiz ve reaksiyon aldığı bir rüzgar var yorumlarıyla anıldığını söylemiştik. Çok biliyorsun sen demişlerdi bize. İşte yasama faaliyetleri içerisinde ilk imtihanı verdi yeni parti. Evet mi desek, hayır mı desek, evet desek de olur, hayır desek de olur dediler ve netice nereye vardı hepimizce görüldü. Bağış paralarını haram edenler, geri isteyenler, sizin ideolojiniz bu muydu diyenler. Yoktu ki kardeşim ideolojileri, falan fikirleri falan, bu duruşları falan yoktu. Öfkeleri ve panikleri vardı heybelerinde ve bu yük yeni partiyi buraya kadar bir şekilde taşıyabildi. Adı bile bir şey söylemiyordu oysa. Yenilik deseniz onu da tarif edemiyorlar. Torba yasa tartışmaları esnasında yaşanan bölünmüşlüğü demokrasiyle izah etmeye gayret edenler, temelsizliği ve tabansızlığı bir türlü açıklayamıyorlar. Yeni parti asla yeni değil. Demokratik çeşitliliğe, fikri zenginliğe de açık değil. Açık olduğu yegane şey hem Musa'ya hem İsa'ya yaranabilme kültürü. Butlan sürecinde haksızlığa uğradıklarını öne sürerek kendilerini siyaseten var eden Özgür Özel ve ekibi bu haksızlık retoriğiyle seçime kadar ilerleyebilirler mi bilmiyoruz. Bu sorunun cevabı zannederim hepimizin malumu. İçeriği hakkında partilerin dahi hiçbir şey bilmediği bir parti programından yola çıkarak yeni partinin Türkiye hakkında ne gibi kanaatlere sahip olduğunu izah etmek pek mümkün değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönem daha büyük hayal kırıklıkları, parti içinde daha büyük tartışmalarla beraber gelebilir. Daha bu ilk fikri yarılma. Siz bunun bir de çıkar çatışmaları kısmını görün hele. Yarın bir gün çıkar çatışmaları ortaya çıkacak. İşte o gün göreceğiz yeni parti adıyla kurulan bu siyasi hareketin gerçekten bir parti olup olmadığını diyor. Akşamda Taceddin Kutay yazısını sonlandırıyor.
20: 7 gün 7 sabah.
21: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
21: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
22: Burası Radyo 7.
23: Radyo 7.
1: Reklam.
24: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
25: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle.
26: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
27: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
28: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
0: Bir reklam.
29: Benim bankam İş Bankası.
30: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: İş Bankası. Reklam. Radyo 7.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam. İş Bankası.

Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı. Serie A ekibi Napoli ile 6 milyon avro bonservis artı bonuslarla anlaşan Kanarya, 33 yaşındaki Belçikalı forveti dün gece saat 23'te İstanbul'a getirdi. Dünya ünlü golcüyü sarı lacivertli taraftar büyük coşkuyla karşıladı. Romelu Lukaku bugün 1+1 senelik imza atacak Fenerbahçe'de. Lukaku, muhteşem bir tarihe sahip Fenerbahçe'nin parçası olmaktan gurur duyuyorum, şampiyon olmak istiyoruz diyor. Sarı lacivertli camiaya hayırlı uğurlu olsun diyelim. Aynı tipte oyuncuları var Fenerbahçe'nin ama yine de Lukaku transferi gerçekleşti. Umarız başına bir dert almamıştır. Şimdi gelelim Beşiktaş'a. Transferin hızlı takımlarından Kara Kartal'da Dusan Vlahovic dün saat 21.30'da İstanbul'a geldi ve adeta yer yerinden oynadı. Taraftarın coşkulu bir şekilde karşıladığı 26 yaşındaki Sırp forvet için yarın saat 19.03'te Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. Değeri 35 milyon avro olan 1.90 boyundaki süper yıldız siyah beyazlı takıma Beşiktaş'a 3 senelik imza atacak sevgili dinleyiciler. Gerçekten kariyeri son derece yüksek bir oyuncu Vlahovic. Juventus, Fiorentina, Partizan ve Sırbistan takımlarında forma giydi. Şimdi yine bir siyah beyazlı ekipte Beşiktaş'ımızda Kara Kartal'da olacak. Dusan Vlahovic İstanbul'a iner inmez taraftara üçlü çektirdikten sonra Türkçe olarak şampiyon olmak istiyoruz dedi. Hani Balkan coğrafyasının bizim kültürü olan yakınlığını da göz ardı etmeden Vlahovic'in Türkçe konuşmasını anormal bulmuyoruz tabii, hatta güzel bile buluyoruz. Fenerbahçe'ye 4.3 milyon avro, Talişka, Banka gibi. Talişka attıkça Sarı Kanaryalar sadece tur atlamakla kalmıyor, kasasını da dolduruyor. Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe 4.3 milyon avroyu şimdiden cebine hop indirdi. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ise Fransa'da Monaco formasını giyen Amerikalı forvet Folarin Balogun'u listesine ekledi. Sarı Kırmızılı yönetim oyuncunun şartları hakkında bilgi aldı. Balogun'un tarifleri arasında İngiltere'den, İngiliz kulüplerinden Tottenham'da bulunuyor değerli dinleyiciler. Balogun transferi Sarı Kırmızılı ekipte gerçekleşebilir mi bilmiyoruz ama 50 milyon avroluk bir forvetten bahsediyoruz değerli dinleyiciler. Nunes fırtınada, Trabzonspor kulübü El Hilal'in forveti Darwin Nunes'i renklerine katıyor. Suudi Arabistan temsilcisi ve 27 yaşındaki süper yıldızla her konuda anlaşan Bordo Maviller bu transferi bugün açıklayacak gibi. Uruguaylı golcü bugün Türkiye'de olacak değerli dinleyiciler. Bu arada Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın Kasımpaşa maçında forma giyme durumu merak konusu. 34 yaşındaki yıldız bireysel programını sürdürüyor. Fiziksel değerleri olumlu görünen Muhammed Salah için Fatih'teki sağlık durumu ve antrenman performansını değerlendirecek, ardından da bir karar verecek. Efendim Beşiktaş'ımız Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Hradec Krolove'yi ağırlayacak bu akşam saat 20'de. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanarak büyük avantaj elde eden ekibimizden yeni bir zafer daha bekliyoruz. Beşiktaş Krolove mücadelesi dediğim gibi saat 20'de, açık kanal yayını yok maalesef, yeri gelmişken söyleyelim. Genç milliler son 16'ya yükseldi. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı dünya şampiyonasında A grubunda 5. ve son maçında Şili'yi 3-0 mağlup etti. 4 galibiyetle 12 puanla 2. sıraya yükseldi. Son 16 turunda girdi. 17 yaş altı kadın milli voleybol takımı son 16 turunda Japonya ile çeyrek finale kalmak için mücadele edecek. Samsunspor, Empoli'nin 22 yaşındaki İtalyan stoperi Gabriele Guarino'yu 5 yıllığına kadrosuna kattı. Sevgili dinleyiciler, 1.93'lük Guarino geçen sezon Serie B'de 37 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı. İtalya U21 milli takımında da forma giyen savunmacı sağ stoper olarak görev yapıyor. Kırmızı beyazlı ekibe hayırlı olsun diyelim. UEFA Süper Kupa sahibini dün akşam buldu. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'le Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa karşı karşıya geldi sevgili dinleyiciler ve UEFA Süper Kupayı Paris Saint-Germain kazandı 2-1'lik sonuçla.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Doğada ne varsa Zevranı'da.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
13: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
14: Halkbank'ın katkılarıyla.
15: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden birlikteyiz. Amerikan dolarının serbest piyasada şu anda 47.77 bandında olduğunu söyleyelim. Tabii taban fiyatlar bunlar. 47.77. Avro ise 55.18'de. Avro 55.18'de. Sterlin 64.49 seviyesinde, hatta 64.50'lerde. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi hayli puan yukarıya doğru sıçradı. Artı 405'le günü 14.110'la tamamladı. 14.110. Gelelim altının fiyatına. Gram fiyatı şu anda satış itibariyle altının 6.767 lira. 6.767. Hatırlayacaksınız, Şubat'ta 8.000'leri telaffuz ediyorduk. Ona yönelik yayınlar yaptık. Ne oluyoruz, uçuyoruz denildi. Şimdi 6.767 bandında. Bazı yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu işin içindeki isimlere göre o fiyatları yeniden görmesi mümkün olabilir. Çeyrek altın 11.041'ler civarı. Yarım altınsa 22.082 liralarda. Tam altının fiyatına gelince 43.996 lira. Merak edenler için atı altını da söyleyelim, 45.010 liraya satılıyor. Gümüşün gramı 100 liranın hemen üzerinde, 100.5 lira. 100 lira 51 kuruş seviyesi, tabii taban fiyat. Brent petrolün varil fiyatı ise 88 dolar 87 sent civarında.
14: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
15: Yeni destek için düğmeye basıldı. Motorine ÖTV indirimi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı motorun fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla ÖTV'de indirime gitmeye karar verdi. Mevcutta motorinde litrede 7.74'lük ÖTV bulunurken tamamından feragat edilirse depoda vatandaşa 387 lira, çiftçiye 850 lira destek sağlanacak değerli dinleyiciler. Amerika ve İran kaynaklı Orta Doğu'da artan gerilimin akaryakıt fiyatlarını küresel ölçekte artırmasının ardından Mart 2020 2016'da Eşel Mobil sistemi devreye alınmıştı ve vatandaşlar koruma altındaydı. Eşel Mobil'le motorinde litrede 13 lira 90 kuruş olan ÖTV oranında gelecek olan zamlara karşı en fazla %75 oranında feragat edilmesine karar verilmişti. 12 Ağustos itibariyle motorinde litrede 7 lira 74 kuruşluk bir ÖTV tutarı tahsil edilmeye devam ederken fiyatlar üzerinde oluşan zam baskısının bertaraf edilmesi için ÖTV'de indirim yapılmasına karar verildi. Buna göre motorinde ÖTV tümüyle sıfırlanırsa 50 litrelik deposu olan bir araçta 387 lira, 110 litrelik bir traktörde 850 lira, 500 lira kapasiteli bir tırda 500 litre kapasiteli bir tırda 3870 lira ÖTV alınmamış olacak. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre uluslararası akaryakıt fiyatlarından kaynaklı motorine şu anda litreye 7,5 liralık bir zam yapılması gerekiyordu ama hükümet bu durumun enflasyona olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak 2 gündür zammın yapılmasını durdurdu. Eğer bu zam pompa fiyatlarına yansımış olsaydı motorinin litresi 90 liraya dayanmış olacaktı. Motorinde ÖTV'den feragat edilmesiyle birlikte zammın tümünün devlet tarafından üstlenilmiş olması ve pompaya da bu artışın yansımayacağı tahmin ediliyor değerli dinleyiciler. ÖTV yani özel tüketim vergisi gerçekten fazlaca yük oluşturan bir vergi çeşidi. Ulaşım kategorisinde özellikle akaryakıt alanında ÖTV'nin büyük bir külfet oluşturduğu umumi bir kanaattir. Yani oradan buradan değil, o mahalleden bu mahalleden değil, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de umumi kanaattir. Gerçekten vergi yükü fazlasıyla yüksek gözüküyor. Şimdi gelelim araçtan otomobillerden ilaç meselesine. İlaçta da oyun bozuldu. 17 ilaç firmasına 245 milyon lira ceza verdi Rekabet Kurumu. Ön raporunu açıkladı. Firmaların eczanelerle yaptığı anlaşmalar yeni eşdeğer ilaçların piyasaya çıkmasını engelleyici faaliyetleri var. İşte bunlar deşifre edildi. Türkiye'de ilaç harcamalarının miktar bakımından %95'inin, değer bakımındansa %85'ten fazlasının geri ödeme kapsamında SGK tarafından karşılandığı kaydediliyor. Pazar genelinde ortalama kutu ilaç bedelinde 164 lira olduğu belirleniyor. Türkiye'de 30 bin eczane var ve ilaç pazarının %83.8'i eczane kanalıyla, geri kalan kısmı ise hastane kanalıyla oluşuyor ve tüketiciye, hastaya ulaştırılıyor sağlık alanında. Bakın, eşdeğer ilaçların engellendiğini, ilaç alanında da bir oyun oynandığını, 17 ilaç firmasının sadece bu sebeple 245 milyon lira ceza aldığını Rekabet Kurumu bir raporla kamuoyuna bilgilendiriyor. Daha etkili, belki en az o firmanın o ürünü kadar etkili ilacın piyasada daha ekonomik şartlarla vatandaşa ulaşamaması için her yöntem denenmiş, her şey denenmiş. Efendim, televizyonlar yeni uydulara taşınıyor. Türkiye'de uydu üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığında kapsamlı bir aktarım gerçekleşecek. 2008'de hizmete alınmıştı TürkSat 3A, zaman su gibi. Tasarım ve teknolojik ömrünü artık sonuna doğru geliyor. Uydu üzerindeki yayınlar yüksek kapasiteli diğer TürkSat uydularına taşınacak. Aktarım 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yapılacak ve yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında kanal listeleri otomatik olarak yenilenecek. Eski cihazları kullanan ise yayınlara ulaşabilmesi için yeniden kanal taraması yapması gerekecek. TürkSat'ın güncel frekans listesinde TürkSat 3A üzerinden iletilen toplam 130 televizyon ve radyo yayın kaydı var. Yayınlar 9 farklı frekans grubu üzerinden izleyiciye ulaşıyor. Listede çok sayıda yerel, yabancı televizyonla radyo yayını da yer alıyor. TürkSat filosundaki 4A, 5B ve 6A gibi uydular üzerinden de yayınlar verilmeye devam edecek. Uydu değişikliği vatandaşın çanak antenlerinde yeni bir ayar yapmasını gerektirmeyecek. Yayınların aktarılacağı TürkSat uyduları TürkSat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğu için yeni anten kurulmasına ya da mevcut çanak antenlerin yönünün değiştirilmesine ihtiyaç olmayacak. SD ve HD yayınlar mevcut yayın formatlarıyla devam edecek. TürkSat tarafından geliştirilen TürkSat kanal güncelleme sistemi TKGS'yi destekleyen Smart TV ve uydu alıcılarında kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasını yapmasına gerek kalmayacak. Frekans değişiklikleri ve kanal eklemeleri yine TGGS üzerinden cihazlara otomatik olarak aktarılacak. Kanal listeleri de yeni yayın listelerine göre güncellenecek. Sevgili dinleyiciler, eğer TGGS'niz aktifse SD ve HD yayınlar konusunda bir tereddüt yaşamayacaksınız. Otomatik olarak televizyon yayınlarını 7 medya grubu da dahil olmak üzere, pek tabii ki radyo 7 frekansları da dahil olmak üzere ertesi gün aynı saniye içerisinde geçişi yapmış ve sorunsuz şekilde izliyor, dinliyor olabileceksiniz, ümit ederiz. Televizyon deyince ekranlarda beyaz camda yayınlanan bir içerik radyo televizyon üst kurulu denetiminden geçiyor. Kurallar ihlal edildiğinde yayıncı para cezasından program durdurmaya kadar uzanan yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak dijital platformlarda içeriklerin ne ölçüde ve hangi kurallarla denetlendiği Türkiye'de tartışma konusu. Peki milyonlarca kişiye ulaşan bu platformlar, dijital platformlarda denetim neden geleneksel medyayla aynı ölçüde uygulanamıyor? Ne dersiniz?
9: Sosyal medya için sadece yaş sınırı yeterli diyemeyiz. İçeriklerin de kontrol altına alınması gerekiyor. Kanunlarımız mevcut, kanunlarımız uygulanıyor. Fakat kanunlar yeterli değil. Kanunların kapsamının genişletiliyor olması gerekiyor. Bugün sosyal medya platformu dediğimiz platformlarda her gün daha farklı bir suçla karşılaşıyoruz ve her gün daha farklı bir müstehcenlikle de karşılaşıyoruz. Biz eğer kanunlarımızı daha da genişletirsek bu sorunlarla topyekun mücadele etmeye başlamış olabiliriz. Maalesef müstehcen içerikler, illegal örgütlerin içerikleri ya da çocuklarımızın görmemesi gereken içerikler, bunların tamamı abonelik sistemlerinin içerisinde gizli bir şekilde sadece belirli bir kesime sunulabiliyor. İngiltere modelinde olduğu gibi bir model aslında ülkemizde de tüm sorumluluğu sosyal medya platformuna ve arkasında çalışan algoritmaya verecek şekilde düzenlenirse bundan sonra karşımıza çıkabilecek herhangi bir olumsuzlukta, sosyal medya üzerindeki herhangi bir suçta, müstehcenlikte ya da bizim yerel kanunlarımızla çakışacak herhangi bir konuda doğrudan sosyal medya platformu bundan sorumlu kılınıyor olabilir.
15: YKS tercih sürecinin artık bittiğinin malumudur. Gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Üniversite tercih merkezinin değerlendirmelerine göre öğrencilerin bu yılki tercih eğilimlerinde sağlık programları ilk sırada. Sağlık programları, yani tıpla alakalı alanlar ilk sırada bulunuyor. Aynı şekilde mühendislikler ve teknik ön lisans programları yine ilk sıralarda bulunuyor. Muhammed Tosun uzmanlardan biri her yıl farklı bir alanın öğrenciler tarafından popüler hale getirildiğini söylüyor ve pandemi döneminde yazılım ve dijital alanlara yönelik yoğun ilginin bu yıl ciddi şekilde gerilediğine işaret ediyor. Pandemi döneminde dijital alanlar, yazılım alanları çok fazla ilgi görmüştü. Şimdi onlar biraz daha geri planda. Hatta bu yıl neredeyse dibi görecek şekilde az ilgi görüyor diyor. Sağlığa işaret ediyor Muhammed Tosun. Bu yıl sağlık alanlarında ciddi bir talep var. Özellikle tıp ve hemşirelik programlarının yoğun ilgi gördüğünü söylüyor. Mühendislikte ise endüstri mühendisliğinin öne çıktığını söyleyen Muhammed Tosun, bilgisayar mühendisliğinin önceki yıllardaki ağırlığının azaldığını, buna karşılık elektrik, elektronik ve makine mühendisliğinin de daha fazla tercih edildiğini söylüyor. Bu eğilimde savunma sanayine yönelik artan ilginin etkili olduğunu söyleyen Tosun, gençlerin savunma sanayinde kariyer hedeflemesinin elektrik, elektronik ve makine mühendisliği gibi alanlara talebi arttırdığını kaydediyor. Ona göre öğrencilerin bölüm tercihlerinde yapay zekanın iş dünyasına etkisine ilişkin kaygılar da belirleyici. Yapay zekanın bazı meslekleri dönüştüreceği ya da ortadan kaldıracağı endişesi, öğrencileri yapay zekadan daha az etkileneceğini düşündükleri alanlara yöneltiyor. Bir de öğretmenlik var. Öğretmenliğe olan ilgi azaldı. Öğretmenlik programlarında tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Atama sayılarındaki düşüşün öğretmenlik bölümlerine olan ilgiyi azalttığı belirtiliyor. Öğretmenliklerde özellikle atamaların düşmesiyle beraber ilginin çok daha azaldığını net bir şekilde ifade edebilirim diyor uzman. Meslek yüksekokullarında ise özellikle makine, elektrik, elektronik ve mekatronik gibi teknik programların yanı sıra sağlık programlarının da yoğun şekilde ilgi gördüğünü söylüyor değerli dinleyiciler. Peki hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sayısal puan türünde listenin en başında tıp ve hemşirelik yer alıyor. Tıp ve hemşirelik 1 ve 2'de, sonra endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği ve makine mühendisliği geliyor. TYT puan türünde 1 numarada tıbbi görüntüleme tekniklerliği var. Sonra 2'de laboratuvar teknikleri. teknikleri var, tıbbi laboratuvar teknikleri, acil ve ilk yardım alanları, uçak teknoloji TYT alanında ve makine yine dikkat çekiyor. Eşit ağırlığa bakalım. 1 numara işletme var, 2 numarada yönetim bilişim sistemi, 3'te iktisat, 4'te siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ve psikoloji. Psikolojimiz iyi olsun tabii. Ne iş yaparsak yapalım, helaliyle tertemiz, ayaklarımızın üzerinde durabilecek gibi, eğitimimizin de desteklediği ve şuurla adam gibi yaşayabileceğimiz işler yapalım. Fark etmez. Üniversite tahsili de bu işin ön şartı değil. Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen forum, Türkiye'nin dört bir yanından lise ve üniversite öğrencilerini bir araya getirerek gençlere uluslararası diplomasi süreçlerini deneyimleme fırsatı sunuyor.
10: Eğitim diplomasisi dediğimiz zaman dünyada çok ciddi hareketlilik kazanan her geçen sene akademik hareketliliklerden bahsediyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen gençlerin, Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençlerin birbirleriyle tanışması, belli ortak değerler ve belli ortak dertler etrafında bir araya gelmesi gerçekten çok kıymetli. Liseli ve üniversiteli öğrencilerin dünyanın meselelerini Türkiye'de değerlendirmek için bir arada olduğunu görmek bence Türkiye'nin diplomaside gelecekteki gücünün de bugünden bir sinyalcisi olsa gerek.
15: Dünyanın en iyi kahvaltısıdır simit ve çay diyor. İzmir'den Murat Bey'e sevgiler ve selamlar gönderelim. Hayırlı istirahatler diyelim. En iyi radyocusu da Mehmet Can'dır diye yazmış. İltifat etmiş. Çok teşekkürler efendim. Sizinle beraber evvelallah iyiyiz, daha da iyi olacağız. Hülya Hanım, serviste dinliyorum diyor Hülya Başaran. Çok teşekkürler diyelim. Mikail Bey'e sevgiler gönderelim. Ankara'dan Keçiören'den bizi dinliyor. Tamer, Fatime Hazal, günaydın efendim. Ankara'dan Tamer Bey bizi dinlemeyi sürdürüyor. Fikret Okan Aydın ve aleyküm selam diyelim. Vallahi burası çelişkiler ülkesi diyor. Yani mesajında başka da bir vatanımız yok. Elhamdülillah Müslümanız. Bu vatanın da bir insanıyız. Bu vatanı da ayakta tutmak için olanca gücümüzle gayretimize devam edeceğiz diyor. Çok teşekkürler diyelim. Eğer mesaj gönderme niyetindeyseniz Instagram'ı da kullanın. Mehmetcan Radyo 7 adresinden de bize rahatlıkla yazabilirsiniz. Instagram'da Mehmetcan Radyo 7. Muğla'da Türk bayrağını çakmakla ateşe veren bir zanlı gözaltına alındı. Menteşe ilçesi Emir Bayazıt mahallesinde Kurşunlu Camii yakınlarında bir işletmenin önünde asılı bulunan Türk bayrağının zarar gördüğünü fark etti vatandaşlar. Durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgede inceleme yapan emniyet güçleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarından yoldan geçen bir kadının durarak elindeki çakmakla Türk bayrağını ateşe verdiği ve uzaklaştığı tespit ediliyor, görülebiliyor. Polis bayrağa zarar veren kişinin 31 yaşındaki Ayşe A. olduğunu belirledi. İkametinde yakalandı Ayşe. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şu anda sorgusu devam ediyor. Açık bir provokasyon. Bayrak kanununa da muhalefet. Aynı zamanda tahrik her bir işin içerisinde var. Adaletle yargılanıp adaletle misafir edileceğinden eminiz sevgili dinleyiciler. Şimdi gıda sektöründeki fahiş fiyat tartışmalarından haberdarsınız. Yani bir çorba içiyorsunuz. Fiyat ortalama yerden bahsediyorum. 60'tan 70'ten başlıyor. Çorbaya 500 lira yazan esnafımız da var. Yazıyor abi. Adam yazıyor. Profesyonel yazıcı yani. Bahanesi çok. Maliyet diyor, kira diyor, işçi diyor, vergi diyor, hava diyor, su diyor, kar diyor, fırtına, tipi, boran, buz, ayaz. Yazarım diyor ve yazıyor da. Yani kendisine göre müşterisi var mı? Belki var. Yazarak yıllardır gidiyor. Belki de yok. Dükkanı peşi sıra belli bir zaman sonra kapanıyor. Çünkü helal değil. Bazı işletmeciler artan maliyetlere rağmen uygun fiyatla satış yapıp kâr etmenin mümkün olduğunu söylüyor. Bunlar da dürüst kalabilmeye gayret eden işletmeler. İstanbul'daki restoran sahibi Hayrettin Taşkıran yaklaşık 90 liraya mal olan dürümü 170 liraya sattıklarını söylüyor ve aynı maliyetlerle hazırlanan dürüm birçok işletmede 500-600 liraya satılıyor. Dürüm yahu, tavuk dürüm. 500-600 liraya satılıyor. Maliyeti 80-90 liralar civarında. Biz sürümden kazanmayı istiyoruz diyor. İzmir'de döner işletmesi sahibi Çağatay Kutluel de döner, patates kızartması ve içecekten oluşan menüyü 270 liraya sattıklarını ve bu fiyatla kar ettiklerini de söylüyor. Yani ben bu fiyatla bu hizmeti veriyorum, bu dükkanı çalıştırıyorum, bu personeli burada istihdam ediyorum, maaşlarını, sigortalarını ödüyorum, vergilerimi de ödüyorum ve 270 lira beni kurtarıyor, kar elde etmemi de sağlıyor diyor. Yüksek kar peşinde olmazsak, evet, İzmir'deki işletmenin sahibi Çağatay Kutluel döner menünün maliyetini anlatıyor. Ekmeğin 15 lira, marul ve soğanın yaklaşık 1'er lira, domatesin 5 lira, 130 gram tavuğunsa yaklaşık 20 liraya mal olduğunu söyleyen Kutluel, kilosunun 500 liraya aldıkları kaşar peynirinden yaklaşık 100 gram kullandıklarını söylüyor. Soslarımızı da kendimiz hazırlıyoruz. Onların maliyeti de 20 lirayı geçmez. Ancak kurye ücretleri, yakıt, bakım, garson maaşları, elektrik, su, doğalgaz, kira, stopaj ve sigorta gibi görünmeyen çok sayıda gider var. Ben bu menüyü döner, patates kızartmasıyla içecekle beraber 270 liraya satıyorum ve biz bu şekilde de kar ediyoruz diyor. Hatırlayın lütfen, Sivas'ta 15 yıldır gıda sektöründe faaliyet gösteren Selahattin Usta, Selahattin Yabalı, lahmacunu 50 liradan satıyordu. Ucuz olması sebebiyle şikayetler geldi. Denetimler tabii arkasından geldi. Sen nasıl olur da 50 liraya lahmacun satarsın? Ne eti kullanıyorsun sen? Hangi sağlıksızlıkta hazırlıyorsun? Kirde, piste, iste, pasta bize bunları yediriyorsun diye işletmeye denetim de yapıldı. İşletme temizdi. Yani eti etti, temizliği temizlikti, satışı belliydi, fiyatlar belliydi, girdiler, faturalar, fişler belliydi. Herhangi bir uygunsuzluk tespit edilemedi. Lahmacun 50 lira. Dükkanın kendisine ait olması nedeniyle kira ödemediğini söylüyor. Yabalı usta %15 karla satış yaptığını kaydediyor. Yabalı, az kazanıyoruz ama Allah bereket versin, civere ucuz satıyor, at eti satıyor diye bizi şikayet etmişler. Ama kullandığımız ürünlerin hepsi faturalı, kaliteli, kazancımız da karımız da bundan oluyor diyor. 50 liralık lahmacun şikayet konusu olmuştu. O lüks beldelerdeki hani 2000'ler, 3000'ler, 5000'lerin telaffuz edildiği bir adet lahmacun fiyatından falan bahsetmiyorum. Yani şehrin herhangi bir yerinde ortalama 150'den başlayan 300'e kadar devam eden, lahmacun dolun dediğin 300 liradan aşağı olmaz diyen esnaftan bahsediyorum ve ister istemez kıyas da yapıyor insan, değil mi efendim? Peki, Radyo 7 bağımlılık yapıyor diyor. Önce vazife, asli vazife, sonra Radyo 7 diyen Mehmet Köseoğlu'na sevgiler. Her sabah işe giderken, okula giderken muhakkak sizi dinliyor Kumru ailesi diyor. Ne güzel efendim, Kumrular gibi evvelallah orada olunuz. Biz de size yayınları ulaştıralım. Kayseri'den ve aleyküm selamlar diyelim. Ve aleyküm selam, Erciyes manzarasını göndermiş bize Mustafa Türkmen. Peki bir başka mesaj daha. Trabzon'da sizi dinliyor. Günaydın efendim, selamlar ve sevgiler demiş. Lütfen adınızı yazın ki ben de okuyabileyim. Bahattin Bey bizi Antalya'dan dinliyor. Yeni güne sizinle bismillah dedik diyerek mesaj göndermiş. Şahin Bey, İzmir'deki dostumuz, sizi muhabbetle dinliyorum. Antakya'da Mahmut Akıncılar ağabeyimiz var. Vallahi Rabbimize sığınarak uyuyanlar, sonra o şekilde uyananlar, ona tevekkül edenler, ona bırakanlar, ona havale edenlere ne mutlu diyor. Onlara selamlar gönderiyorum diye de ekliyor. Ankara'dan Fethiye'ye doğru yolda izleyen dostumuza da günaydın. Kahramanmaraş'ta dostumuz Hüseyin İnce bizi dinliyor. Bunu da kıymetli bakanımıza hediye ediyorum diyor. Bir başarısını, bir meziyetini sergilemiş. Belki de bakanımız sizi dinliyordur. Aksaray'dan bizi dinleyen Elmas Hanım'a, Elmas Tan'a günaydın ve hayırlı işler. Konya Selçuklu'da Eyüp Komutan var. Eyüp Bilici, ona da sevgiler. Eskişehir'de Murat Akdağ bizi takip ediyor. Dışarıda çalışan herkese Allah kolaylık versin demiş, sıcak havalara işaret ederek. Dün Eskişehir'den eğitim uçuşu için havalanmıştı F-16 uçağımız. Yalova'daki 18. Ana Üst Komutanlığı yerleşkesinin yanına düştü. Niye düştü? Uçak henüz belli değil. Ama iyi tarafı şu, fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı. Pilotumuz sağ, canı sağ elhamdülillah. Kazada herhangi bir sivil ya da askeri personelin yaralanmadığı ifade ediliyor. Herhangi bir can kaybı yok. Açıklamayı Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta yaptı. Kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin şöyle dedi.
16: Öncelikle Yalova'mıza ve milletimize büyük geçmiş olsun diyorum. Saat 15 civarında bir F-16 uçağımız eğitim uçuşu esasında çiftlik göz sınırları içerisindeki 18. Ana Üst Komutanlığımız yerleşkesi hemen yanına maalesef bir kaza kırıma uğradı. Ama şükürler olsun, pilotumuz bu kazadan sağ salim kurtuldu. Pilotumuzun yanında uçağın düştüğü yerdeki herhangi bir sivil ve askeri personelimize de can kaybı olmadı. Olay intikal eder etmez en kısa zamanda başta AFAD olmak üzere UMKE ve itfaiye ekiplerimiz de olay yerine ulaştılar. Herhangi bir yangın tehlikesi olmadan, etrafa zarar vermeden uçan enkazdan ulaşıldı ve tedbirler alındı. Kaza kırım ekibi de teknik anlamda çalışmalara başladı. En kısa zamanda onu sonuçlandırıp açıklamalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Başta da dediğim gibi pilotumuzun sağ salim kurtulması, uçağın düştüğü herhangi yerde sivil ve askeri olsun can ve mal kaybının olmaması bizim için sevindirici bir olay diye düşünüyorum. Allah bir daha milletimizi bu tür kazalardan korusun diye de dua ediyoruz. Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmalardan sonra ortaya çıkartacaktır. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış bir yansıdı ama öyle bir şey yok. Bizim bu yerleşkemizde gerek hava harbi okulu adaylarımız, gerekse hava harbi okulu öğrencilerimiz var. Eğitim amaçlı burada eğitimde. Onları özendirmek amaçlı zaman zaman Eskişehir'den kalkan uçaklar veya Bandırma'dan kalkan uçaklarımız burada eğitim amaçlı uçuşlar yapıyorlar. Uçuş esnasında gerçekleşen bir olay.
15: Peki geçmiş olsun diyelim, bir kez daha yaşamayalım ümit ederiz ki. Şehit aileleri ve gaziler için yeni düzenlemeler var. Bu yönünde sizden bize ulaşan çok sayıda mesaj olduğunu da biliyoruz. Gazetede, Hürriyet'te Noyan Doğan bunu köşesine taşıyor, ayrıntılarıyla anlatıyor. Lütfen dikkatle dinleyin. Mecliste şehit aileleri ve gazilerin haklarını iyileştirmeye yönelik olarak düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Kanun teklifiyle gazilerin aylıkları artırılırken terör eylemlerinde mağlul sayılmayanlara da maaş bağlanacak. Teklifle vazife mağlullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak aylıklar yükseltiliyor. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödemeler de artırılıyor. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi esnasında yaralanan mağlul sayılmayan kamu görevlerine de 27 bin lira aylık bağlanacak. Peki yeni düzenlemeden kimler yararlanacak ve nasıl yararlanacak? Maaşları nasıl olacak? Tüm vazife mağlullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak olan toplam aylık tutarları asgari ücretin net tutarından az olmayacak. Buna göre ödenecek tutar 28.075 lira olacak ve asgari ücrete göre her yıl yeniden belirlenecek. Bakıma muhtaç gazi ve mağlullere yapılan ödeme net asgari ücretin 2,5 katına çıkacak ve 70.187 lira seviyesinde olacak. Yeni düzenlemeyle vazife mağlulü erbaş ve erlerle güvenlik korucuları askeri öğrenciler, sivillerin aylıklarında da artışa gidiliyor. Artış memur maaşlarındaki ek göstergeye göre belirlenecek. Bu kapsamda 4 yıllık yükseköğretim mezunları 8. derecenin 1. kademesindekiler gibi emeklilik keseneğine esas aylıkları üzerinden hesaplanacak olan tutar, vazife malullüğü aylığı tutarından düşük olmayacak. Yükseköğretim mezunları dışındakilere ödenecek tutarsa eğitim durumlarına bakılmaksızın 10. derecenin 1. kademesine göre hesaplanacak. Bu kişiler derece yükseltmeye tabi olacaklar ve 4. dereceye yükselenler için 2100 lira, 3. dereceye yükselenler için 2200 lira, 2. dereceye yükselenler için 3000 lira, 1. dereceye yükselenler içinse 3600 lira ek gösterge rakamı esas alınacak. Mağlul sayılmayanlara da maaş bağlanacak. Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olmakla beraber mağlul sayılmayanlara da derece tespiti yapılanların aylıklarına esas gösterge rakamları yükseltilecek ve bu kişilerin aldıkları maaşlar derecesine göre 30 bin lirayla 42 bin liraya kadar çıkabilecek. Kanun teklifiyle mağlul sayılmayan personele yönelik düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erleri dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları kapsamın içerisinde. Bu kişiler adli tıp uzmanının da yer aldığı Sağlık Kurulu tarafından rapor alacak ve bu kişilere SGK tarafından 28.076 lira maaş bağlanacak. Yeni düzenlemeyle terörle mücadele kapsamında yaralanan ancak mevcut mevzuata göre mağlul sayılmayanlar hastanelerden rapor alabilecek. Rapora konu olayın kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelmesi gerekiyor. Rapor başvuru süresi ise 1 yıl. Yani 1 Eylül tarihinden itibaren 1 yıl içinde bağlı oldukları kuruma başvuru yapabilecekler. Bu kişilere 17.135 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda aylık ödenecek. Yani bu da en az 28.076 Türk Lirası diyor Noyan Doğan, yazıyı sonlandırıyor gazetede.
17: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
18: Alışkanlık. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Gönlünün yeri.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok.

0: bir reklam.
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam. Radyo 7.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Son dakika haber.
5: İstanbul'da bir yeni operasyon var ve 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alihan Kuriş suç örgütü, sevgili dinleyiciler, tekrar ediyorum. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik olarak geniş kapsamlı mali suç operasyonu düzenleniyor. Şu dakikalarda en az 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen bir liste var. Gözaltındaki kişilerin listesi de yavaş yavaş geliyor. Ayrıntıları elimize ulaştıkça paylaşacağız.
6: 7 gün 7 sabah.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul'un yol haliyle yayınımıza yeniden dönüyoruz ki şu anda saat 8.38'e işaret ederken İstanbul'da yine %50'ler civarında kent trafiğini görmek mümkün. 15 Temmuz %45 düzeltelim. %45. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde trafiğin giderek arttığını görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerse yoğun akıcı haliyle sürüyor. Haliç Köprüsü'nde her iki istikamette de çift yönde de trafiğin yoğun olduğunu söyleyerek devam edelim. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve Hastal'dan Tekstil Kent'e kadar yoğun, hatta çok yoğun, kırmızıyla, bordoyla gösterilen renkte ağırlıklı olarak trafiğin yoğunlaştığını ve sorunun sürdüğünü anons edebiliriz. Yeşilköy Bakırköy sahil yolundan Bakırköy'e kadar olan kısım, Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na o kadar olan bölüm yine İstanbul'un ağırlıklı problemli noktalarından biridir. O3 üzerinden Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres yolunda Çobançeşme Kavşağı'na kadar, bir de Mahmutbey Batı çıkışına kadar olan kısımda trafikte yoğun akıcı seyir var ve yoğunluk seviyesi 4, haberiniz olsun.
7: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 46 yaşında olduğu ifade ediliyor. Alihan Kuriş'in suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu düzenlendiği ve en az 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği vurgulanıyor. Tırnak içinde söylüyorum, Süleymancı diye tabir edilen isimlerden biri olarak zikrediliyor. Alihan Kuriş ve suç örgütü gözaltı uygulaması var. 49 kişi hakkında o gözaltı uygulaması devam ediyor değerli dinleyiciler. Peki, ikinci paket için kayyım yolda, demokratikleşmede yeni adım var. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı yerine artık kayyım olmayacak. Yeni başkanı belediye meclisi seçebilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma ve örgüt faaliyetlerinin sona erdirilmesinin ardından bir dizi yeni hukuki reform hayata geçecek. Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna göre kayyım uygulaması değişecek, ifade ve örgütlenme özgürlüğü genişleyecek. Yeni düzende kayyım uygulaması tamamen kalkmayacak. Görevden alınan başkanın yerine merkezi idare atama yapmayacak. Belediye meclisi kendi arasından yeni bir başkan seçecek. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları etkin şekilde uygulanacak. Şiddet içermeyen eylemler terör kapsamından çıkartılacak sevgili dinleyiciler. Kaybedecek vaktimiz yok dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Yeni bir safa başlamıştır. Türkiye'nin istikameti bellidir. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Hukuki ve idari süreçler bir an önce hayata geçirilmelidir diyor. MHP lideri bu işin fitilini yakan kişi biliyorsunuz. Devlet Bahçeli yeni açıklaması da böyle. Acaba Adalet Bakanı Akın Gürlek nasıl bakıyor meseleye? Yani çerçeve yasayla terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sorulara ne diyor Akın Gürlek? Dinleyin.
6: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Peki, birazdan dinleyecekmişiz. Furkan'ımız öyle dedi. Netanyahu'nun başarılı olamayacağını söylüyor Filistin lideri Abbas'ı ağırlayan Erdoğan. Netanyahu kaostan nemalanıyor ancak başarılı olamayacak. Her şeye rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır ve Filistin dünyanın sorumluluğudur dedi. Aranan Abbas bulundu. Mahmud Abbas, gayet tabii. Hani aradığınız Abbas'a şu anda ulaşılamıyor, Mahmud'a şu anda ulaşılamıyor. Daha sonra lütfen deneyiniz. Sloganı ile beraber zor zamanlarda ortadan kaybolan, Gazze'ye gideceğim deyip asla öyle bir icrası olmayan, İsrail'e de öyle çok da fazla ses çıkartmayan Mahmud. Tarihi Mekke Anlaşması'ndan hemen sonra Ankara'ya geldi Filistin'in devlet başkanı. Yerleşimci terörüne dikkat çekti Başkan Erdoğan. Egemen Filistin devletinin varlığı baltalanmaktadır. Buna kayıtsız kalmak mümkün değildir ama tüm sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkı dimdik ayaktadır diyor. Erdoğan, Türkiye olarak Filistin davasını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam edeceklerini de söylüyor. Mahmud Abbas ise Gazze bölgesi Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'siz bir devlet olamaz. Kapsamlı bir ulusal birliğin özellikle bu dönemde vücut bulması önem taşımaktadır. Biz tek devletiz ve tek devlet olacağız diyor. Peki Mahmud'la, Mahmud Abbas'la, Filistin'in devlet başkanıyla Başkan Erdoğan'ın Ankara temasları esnasında çekilmiş bir kare fotoğraf. El ele tutuşurken çekilen fotoğrafları da ayrıca hayli ilginç. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şark-ı Nevsat gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan'la imzaladığı Mekke Anlaşması'nın tüm kardeş ülkelere açık olduğunu vurguluyor. Bizim vizyonumuz 3 ülkeyle sınırlı kalmayacak, daha büyük bir hale gelmek, mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır. Bu bölgede kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım olacaktır diyor Erdoğan Mekke Anlaşması'ndan hareket ederek. O öyle diyor da Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 16 Haziran'da ilan ettiği mutabakat zaptının uygulanması için belirlenen 60 günlük ateşkes süreci bitiyor. Ayın 17'sinde hem de bitiyor. Bugün ayın 13'ü. Anlaşma yok, yine bir ateşkes daha muhtemel. Arabuluculuk yapan Pakistan'dan iki tarafın ateşkesi uzatma kararı aldığı haberleri geliyor. Hürmüz Boğazı'nın kararı durumuyla alakalı yaşanan anlaşmazlığınsa hali hazırda devam ettiğine ilişkin de haberler var. Şimdi Trump'a dair çarpıcı bir haberi Hürriyet gazetesi manşetine duyurmuş, çekmiş. İsrail Amerika'yı kandırıyor. Yani bütün dünyanın gözünün içine bakarak yalan söylemekte bir beis görmeyen, zalimliğinde zerre kadar tereddüt etmeyen İsrail, yalan konusunda da kompedan. Yalan onun hayatında meşru. İnsanı yok etmekte hayatındaki meşru hedeflerden biri. Eğer o insan Siyon değilse ya da Siyon Haçlı İttifakı'nın bir üyesi, umursamazı ya da sempatizanı değilse. İsrail, 3. sınıf avantür filmlerinde andıran bir senaryo ile Amerika Birleşik Devletleri'ni oyuna getirdi ve İran başkanın uçağına bazukalı saldırı yapabilir dedi. Trump'ın Ankara'dan dönüş planını alt üst etti. Amerika'yı dünyanın diline düşürdü. Middle East Aid'in Ragıp Soylu'nun haberine göre geçen ay Ankara'da yapılan NATO zirvesine katılan Trump ülkesine dönmek için hazırlık yapıyordu ve İsrail'den bir istihbarat geldi. İsrail istihbaratında İran'a bağlı bir tim Etimesgut Havalimanı'nda Trump'ın uçağını omuzdan atılan füzelerle hedef alabilir denildi. Başka kanallardan da Amerikalılara benzeri istihbaratlar iletildi. Türkiye dedi ki

0: 46, Bakü 34, Londra 32, Pekin 36 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Yayınımızın artık sonuna doğru geldik. Hepinize çok teşekkürler. Sabah 7'den bu yana burada olduğunuz için ve bize ulaştığınız için. Gerçekten teşekkürler diyorum. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, yurt içinde ve yurt dışında binlerce, on binlerce dostumuzun olduğu bir yayını gerçekleştirdik. Size müteşekkiriz. Ama kısmet olursa yarın sabah, cuma sabahında yine buluşmayı umuyoruz. Ben Mehmetcan, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
1: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
5: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
6: CAPEX Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Handi Kredi, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.
4: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Bir reklam.
7: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
8: Senin yanında Akbank.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz.
10: Radyo 7,
11: her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yurt dışı planı Pegasus'la yapın.

0: açılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Garaj iTemiz'in mobil uygulaması iTemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. iTemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, iTemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. iTemiz Vay.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha...

0: Eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: bir reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.

Sabahınız hayır olsun. Merhaba sevgili dostlar. Radyo 7'de ben Erkan Koç. Çok şükür Yüce Mevla izin verdi. Bu sabah da sizlerle birlikteyim. 11'e kadar yanınızdayım. Hoş geldiniz.

Radyo 7 dinleyerek güne başlamayı alışkanlık haline getirenler, bundan dolayı pişman olmayacaksınız. Öyle güzel bir repertuar hazırladım ki, her tarzdan nefis eserler var. Şarkılarla başladık, türkülerle devam.

Bugünkü programda ne olacak? Her perşembe olduğu gibi mikrofon sizde bölümü olacak. Sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Sıradaki şarkıyı kendi sesinizle armağan edebileceksiniz. Haydi bu türküyü de dinleyelim. Ardından WhatsApp numaramızı vereceğim. Sesli mesaj göndermeniz için.

0: elim kaldım.
1: Üç nefis hareketli şıkır şıkır türküyle programımız bence güzel bir renk aldı. Şimdi tarzımızı değiştiriyoruz ama kalite değişmiyor. Bu programın sloganlarından biri. Hem de öyle bir şarkı gelecek ki. Şimdi sevgili dostlar, sesli mesaj göndermeniz için WhatsApp numaramızı söylüyorum. 0507 977 0101. Lütfen sessiz bir ortamda kaliteli bir ses kaydı yapmaya özen gösteriniz. Ses kalitesi iyi değilse, anlaşılır değilse yayına veremiyoruz. Bu bir. İkincisi, 5 saniyeyi geçmemesine özen gösteriniz. Yüzlerce sizin gibi programa sesli mesaj gönderecekler var. Ne kadar kısa tutarsanız o kadar fazla kişinin sesini yayına verebiliriz. Mevzu budur. Zaten 5 saniyede yeterli bu sesli mesaj için. Burası deyip önce hangi şehirdesiniz, adınız ve sıradaki şarkıyı armağan edebilirsiniz. WhatsApp numaramızı tekrar ediyorum. 0507 0507 977 0101 Radyo 7 sesli mesaj WhatsApp hattımız. Dostlar, şarkının müziğine dikkat edin. Ve şarkının sözlerine. Harika.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Kapex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Mikros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Servis.
1: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: kibrit kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Reklam.

0: battım.
1: Burası Antalya. Ben Elif. Sıradaki şarkı çok güzel gece geçirdiğim tüm aileme gelsin.
2: Çorum Sungurlu'dan Hasan Basri Yüceldi. Sürcü camiasına sıradaki parçayı hediye ediyorum.
3: Kayseri'den Gülsenem. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim aileme hediye ediyorum.
4: Konyaaltı'dan Hatice. Sıradaki şarkı tüm vişne toplayanlara gelsin.

0: İzmir, ben Ünal Kurt, Kütahya Dumlupınar ilçesinden Tarık Dumlu arkadaşım için istiyorum.
1: Konya'dan Ali, sıradaki şarkıyı İstanbul'daki Emel Keskin'e hediye ediyorum.
2: Manisa'dan Tülay, oğlum ve eşim için istiyorum.
3: Seyit Arslan, Gaziantep, sıradaki parçayı canım ablam Sema Sarraf istiyorum.

0: anda gidişatı oldukça iyi. Sizlerden gelen geri dönüşümlerden, mesajlardan bunu alıyoruz. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Bugün benim sesimi az duyacaksınız. Ben şarkıları, türküleri konuşturacağım. Anonslar dinleyenlerimizde olacak. Sesli mesajlarınıza yer veriyorum. Şimdi şarkılardan türkülere geçelim ve bakalım bu türkümüz kimler için?
1: Mersin'den Serpi Şerbetçi. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime gönderiyorum.
2: Ben Kırıkkale'den Özgür. Sıradaki parçayı tüm şoför camiasına armağan ediyorum.
3: Ben Konya'dan Mustafa Karataş. Sıradaki parçayı Mustafa Demir abime armağan ediyorum.
4: Ankara Kızılay'dan Fadime. Sıradaki parçayı arkadaşım Nezihan ve Hacı abla için istiyorum.

0: Konya'dan Yavuz ben. Sıradaki tüm parçalar canından çok sevdiğim biricik eşime gelsin.
1: Ben Kahramanmaraş başkonuştan Senem Küçük. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
2: Almanya'dan ben Sezgin. Sıradaki parçayı Türkiye'deki aileme istiyorum.
3: Günaydın, ben Afyon'dan Fatma. Sıradaki şarkı Kırıkkale'de bulunan ailem için gelsin.
4: Gaziantep'ten Ökkes. Şu an hastanede yatmakta olan Bay Tüngür arkadaşımızı istiyorum.

0: Afyonkarahisar'dan Mustafa. Sıradaki parça tüm tır şoförlerine gelsin.
1: Konya'dan Mustafa Demir. Sıradaki parçayı Mustafa Karataş'a hediye ediyorum.
2: Ben Ankara'dan Ayşe. Sıradaki parçayı Hüsnü ablama armağan ediyorum.
3: İzmir Kemalpaşa'dan Tülay ben. Ekip arkadaşım Ahmet Tuman'a gelsin.
4: Kahramanmaraş'tan Postacı Mahmut Mısır. Sıradaki parça sevdiklerimiz ve sevenlerimize gelsin.

0: 3 harika türkü peş peşe yayındaydı. Programda ilk saati geride bıraktık. Önümüzde bir saat daha var ve ben Erkan Koç sabahınıza harika eserlerle eşlik etmeye devam ediyorum. Şimdi türkülerden şarkılara geçelim. Arabeskin çok usta bir ismi. Ferdi Tayfur'la programı devam ettireceğim. Ustanın sesinden öyle güzel bir eser gelecek ki. Kimler için? Dinleyenlerimizden alıyoruz anonsu.
1: Ben Antalya'dan Feyzullah. Sıradaki şarkıyı tüm aileme armağan ediyorum.
2: Kahramanmaraş'tan Necmettin Demir. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlere armağan ediyorum.
3: Ben Fatma, Hollanda Almire'den. Sıradaki şarkıyı bütün sevdiklerime armağan ediyorum.
4: Burası Almanya. Ben Mehmet. Sıradaki parça sevgili eşime gelsin.
5: Ben Bursa'dan Nurdan. Tüm güzel şarkıları, tüm güzel insanlara armağan ediyorum.

0: Burası İstanbul. Ben Mustafa Taş. Sıradaki parça tüm adliye çalışanlarına gelsin.
1: Ben Maltepe'den Gülcihan Aydın. Sıradaki parçayı bütün arkadaşlarıma armağan ediyorum.
2: Almanya Kassel'den İsmail. Sıradaki eser bana ve aileme gelsin.
3: İzmir'den Yakup. Serdar Kuvay'a gelsin sıradaki parça.
4: Özgür Darıcı Rotterdam'dan selamlar. Sıradaki parçayı tüm Radyo 7 dinleyenlere yollar mısın?
5: Ankara'dan ben İlhan. Sıradaki şarkıyı eşimle çocuklarıma armağan ediyorum.

0: Mersin Toroslar ilçesinden ben Levent Gür, tüm muhasebe meslek mensuplarına gelsin.
1: Burası Amasya, ben Yurda Gül, sıradaki parçayı iş arkadaşım ve kendim için istiyorum.
2: Aksaray'dan Ahmet Cüne, sıradaki şarkı tüm kantinci esnafımıza gitsin.
3: Yozgat'tan Battal Mavili, sıradaki eserde tüm Yozgatlara armağan ediyorum.
4: Ben Manisa'dan Ümmü Gülsüm, sıradaki parçayı tüm domates toplayanlara istiyorum.
5: Ben şu anda Urfa'dan Reşat, bu şarkıyı bütün severlerime gelsin.

0: Efendim çok kısa, sadece 90 saniye. 90 saniyelik reklam aramız var. Reklamların ardından tarzımız değişecek. Sesli mesajlarınıza yer vermeye devam edeceğim. Lütfen ayrılmayın, 90 saniye sonra beraberiz.
1: Çok çok çok çok canlı, Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
11: çok daha hızlı
10: ve geniş içeriğiyle
11: çok daha zengin.
10: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Afyon Karahisar'dan İsmail. Sıradaki parça bütün dinleyenlere gelsin.
2: Adana'dan Kemal. Sıradaki parçayı eşim Ayşe Hanım'a istiyorum.
3: Ben Malatya'dan İbrahim. Sıradaki parçaya çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum.
4: Denizli'den Nur'dan. Komşum Kezban. Gelinleri Selma ve Pınar için istiyorum.
5: Ben İstanbul'dan Zeki. Sıradaki parçayı sevgili eşime armağan ediyorum.
6: Kocaeli'den Esma Vera
7: ve Ayşe Hüma.
8: Sıradaki şarkıyı anne ve babamıza armağan ediyoruz.

0: Kayseri'den Menekşe, eşim Ahmet Bey'e ve radyoyu dinleyen herkese gelsin.
1: Ben Manisa'dan Muhittin, tüm arkadaşlarıma gelsin.
2: Merhaba, ben Samsun'dan İsmail Güven. Şarkıyı tüm Samsunlar için istiyorum.
3: Konya'dan Nurhan Sunar. Sıradaki parça tüm aşçılara gelsin.
4: Samsun Bafra'dan Sare Çelikkaya. Bütün sevdikleri için istiyorum.

0: Kafkasya Ordu, ben Kemal Baş. Sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin.
1: Yozgat'tan Ekrem, tüm parçalar canım aileme gelsin.
2: Ankara'dan Muazzez, sıradaki şarkı ortağım Ayla'ya gelsin.
3: Mersin Çamlı Ayla'dan Ömer Eren ben. Sıradaki şarkı eşim Olcay ve annem Hatice Eren'e gelsin.
4: Burası Isparta, sıradaki şarkı kocam İbrahim Toprak ve kızımız Mire Toprak'a gelsin. İyi yayın.

0: Burası Malatya, ben Hamza. Sıradaki parçayı babam ve Salim amcam için istiyorum.
1: Konya'dan Yasin. Sıradaki şarkı tüm kurbetçilere gelsin, iyi yayınlar.
2: Urfa'dan İdris Acar. Konya'daki Emre Eken'e gelsin sıradaki parça.
3: Ben Gaziantep'ten Adil Ersen. Sıradaki parça biricik kızım Ayşe Zümre'ye gelsin.
4: Ben Bolu Dörtlüvan'dan Yücel Kök. Sıradaki parça tüm Darkay ekibine gelsin.

0: Antalya'dan sevgiler, saygılar. Ben Cebrail. Sıradaki parça kendime armağan ediyorum. Bana gelsin.
1: Ben Samsun'dan Duvarcı Yusuf. Sıradaki parçayı iş arkadaşlarıma armağan ediyorum.
2: Burlu Gökçüar'dan Berber Hüseyin. Sıradaki parça tüm müşterilerime gelsin.
3: Denizli'den Pınar ben. Sıradaki şarkı Duru'dan teyzesine gelsin.
4: Ben Suriye'den Parmaksız Zeyt. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin.

0: Program içerisindeki son reklam kuşağımız. Çok kısa reklam aramız olacak. Ardından programın son bölümüne gireceğiz. Yine en güzel eserlerle devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
5: Reklam.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
9: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
10: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG mobili indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
6: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Yozgat'tan ben Mert. Sıradaki parça Aslan Dayı Umutcan'a gelsin.
2: Ben Ankara'dan Sami. Sıradaki eseri tüm dinleyenlerimize gelsin.
3: Burası Konya. Ben Ahmet Çalar. Sıradaki şarkı aleme ve sevdiklerime gelsin.
4: İstanbul Sultanbeyli'den Erhan Erol ben. Biricik eşim Gülten Erol için sıradaki parça istiyorum.

0: Ben Almanya'dan Mehmet Aydın. Sıradaki parçayı bütün gurbetçileri istiyor.
1: Yorumdan Dilek. Sıradaki parça canım eşim Levent Büyüktaş'a gelsin.
2: Ben Denizli'den Ercan Akkuş. Sıradaki parçayı sevgilim Farime için istiyorum.
3: Ben Diyarbakır'dan Metin. Sıradaki parça Aslı Hanım'a gelsin.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Ben Samsun'dan Hanife. Sıradaki şarkıyı kız kardeşim Halime için istiyorum.
2: Malatya'dan Banu. Sıradaki şarkıyı bütün doğan şehirlere istiyorum.
3: Kırıkkale'den Ahmet. Sıradaki parçayı biricik eşim Sibel için istiyorum.
4: Ben Kuşadası'ndan Zeynep. Sıradaki şarkı Kaliteci ailesine gelsin.
5: Ben Balıkesir'den Canan. Sıradaki parça bize gelsin.

0: Ben Kütahya Tavşağı'ndan Fatma Erol. Sıradaki parça tüm radyoyu dinleyenlerine gelsin.
1: Ben Alanya'dan Demet. Sıradaki parça eşim Mehmet için gelsin.
2: Kahramanmaraş'tan Bayram Zengin. Sıradaki parçayı mesai arkadaşlarıma istiyorum.
3: Samsun'dan Necim. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime, arkadaşlarıma, özellikle de annene armağan ediyorum.

0: Burası Alanya, Bahattin Dağlıoğlu. Sıradaki parça Biricik oğlum İrfan Dağlıoğlu için gelsin.
1: Ben Yozgat'tan İlhami Torun. Sıradaki parçayı tüm Yozgatlara istiyorum.
2: Manisa'dan Ayşe. Sıradaki şarkı tüm tekstil çalışanlarına gelsin.
3: Antep'ten Ömer. Sıradaki şarkıyı tüm kalbi güzel insanlara armağan ediyorum.
4: Bugünkü programa sesleriyle güzellik katan tüm kalbi güzel dostlara ben de teşekkür ediyorum. Bugün benim sesimi az duydunuz. Ben şarkıları, türküleri konuşturdum. Anonslar dinleyenlerimizdeydi. Haftada bir perşembe günleri sesli mesajlara yer veriyorum. Çok sayıda mesaj geldi. Programın başında da söylemiştim. Lütfen 5 saniyeyi geçmesin diye ama ne yazık ki o söylediğimi dikkate almayan o kadar fazla dinleyicimiz oldu ki. Gönül koymayın. Çünkü katılım çok. Siz ne kadar kısa tutarsanız yayınlanma olasılığı o kadar çok oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

0: kapım.
1: Arama hiç, sesini unuttum. Bir insanın sesini unutmak, düşünsene böyle kendisini unutmaktan daha tuhaf değil mi? Hani böyle tek kelimesinden, tek cümlesinden ruh halini anlıyorsun, sonra zaman geçiyor, o ses hafızadan siliniyor. Ağır gelir insana değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Eda'lı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir, Genç'ten mikrofonda yerimi aldım sizler. Orada mısınız? Güzel, keyifli şarkılar eşliğinde tüm zamanların en iyilerini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz.

Ben de yoluma giderim. Ay, söylenecek söz kalmadığı zaman böyle oluyor. Yapılacak en doğru şey bu olmuyor mu? Hani yolunuza devam ediyorsunuz. Ne hesap soruyorsun, ne geriye dönüp bakıyorsun. Herkes seçtiği yerde kalıyor. Ben de seçtiğim yoldan devam ediyorum dedi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerle buluşturacağız elbette. Her zaman olduğu gibi. Bu arada en çok sevdiklerimiz, özlenenler hepsi burada.

0: cesaretin var.
1: İster istemez soruyoruz tabii, cesaretin var mı aşka, cesaret mi istiyor diye böyle klasik sorarız ya. Evet istiyor. Hani böyle kolay görünüyor ama sevdiğini söylemek, güvenmek, emek vermek, gerektiğinde sorumluluk almak. Evet, bunların hepsi cesaret istiyor. Hani böyle cesaretin var mı aşka derken sevmekten bahsetmiyor sadece. O kolay, o işin kolay kısmı. Güven, emek, sorumluluk, değil mi? Bunlar daha kıymetli. Ama tek başına cesaret de yetmiyor tabii. Bir de o var. Karşılıklı değilse hani insan bir süre sonra aşkı değil de o yükü taşımaya başlıyor. O zaman da diyorsun ki bu cesaret işi değil sadece tek taraflı olduğunda.

Ta uzak yollarda sevdikleriniz var değil mi? Mutlaka hepimizin var. Dönmesini bekleyenler var. Mesafeler uzasa da insanın gözü hep yolda oluyor değil mi? Böyle telefon bekliyoruz. Efendim geliyorum denmesini bekliyoruz. Böyle Allah bekleyen herkesi sevdiğiyle, sağlıkla, huzurla, mutlulukla kavuştursun.

Ben yine yok sanayım. Sizler güne nasıl başladınız? Kimisi çoktan işinin başında, yollarda olanlar, evde çayını kahvesini alanlar, herkes bizle beraber. İstanbul'dan tutun da Anadolu'nun dört bir yanına, hatta dünyanın başka köşelerine kadar sesimizin ulaştığı herkes. Nerelerdeyseniz en iyiler Türkiye'nin alışkanlığı radyo ette.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Amerikan doları 47,78, avro 55,19, gram altın 6710, çeyrek altın 11.035 lira. Brent petrol 87 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.110 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: www.lampiyedi.com.tr
1: www.lampiyedi.com.tr. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
2: bir adım önde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yapı Kredi bir adım önde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sizlerden gelen mesajlar her zaman olduğu gibi yayında olacak. Kimler bizlerle neredeyse, kimlerle dinletiyorsa ya da Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde olanlar. Radyo 7 WhatsApp hattı biliyorsunuz sizler için açık. 0507-977-0101 ve Radyo 7 Instagram üzerinden de benim fotoğrafımın altına buyurun yazın.

0: Yani çok da ateşi olmasa mı acaba? Yani sevdiğiniz insan yanı başınızdayken, şöyle elinize sıkı sıkı sarılmışken, yüreğinizin içinde yer bulmuşken, değil mi? Onunla en güzel, en keyifli zamanları geçirmektir her zaman.
1: Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye. Beladan belaya gir.

Sizin diğer yarınız nerede bilmiyorum ama mesajlarda belli. Onlara birazdan bakacağız ama biz sesleniyoruz sevdiklerimize. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Kimler nerelerde diye soruyoruz. Efendim böyle küsenler, barışanlar, sevdiğini söyleyenler, kırılanlar, darılanlar hepsi burada toplanmış, bakacağım birazdan. Alışkanlığı Radyo 7'de.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması amacıyla 17 ilde eş zamanlı operasyonlar başlattı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın doğusu ve batısı arasındaki müzakerelere ilişkin olumlu izlenim edindiklerini ve birleşme adımlarının desteklendiğini açıkladı. Türkiye'nin bölgedeki yapıcı ve arabulucu rolünü kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. İsrail ordusu Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek ülkenin güneyindeki sivil yerleşim yerlerini hedef almayı sürdürdü. Bölgedeki çok sayıda evin patlayıcılarla yıkıldığı ve bazılarının ateşe verildiği aktarıldı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki şiddetli depremin bilançosu ağırlaşıyor. Yıkıcı sarsıntının ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e yükseldi. Giresun'un Görele ilçesinde aniden bastıran yağış nedeniyle yükselen derede akıntıya kapılan anne ve iki kızı kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu iki kızın ardından 57 yaşındaki annenin de cansız bedenine ulaşıldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Bahçeli Evler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 6 katlı binadan kopan beton parçaları bitişiğindeki 2 binaya zarar verdi. Güvenlik gerekçesiyle binaları tahliye edilen vatandaşlar belediyeye ait misafirhanelere yerleştirildi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Ordu 29, Kars 25, Mardin 36 derece.
0: En güvenilir

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilerek 2026 yıl sonu için %28'e yükseltildi. Oranın 2027'de %15'e, 2028'de %9'a gerilemesi ve orta vadede %5 hedefinde istikrara kavuşması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Küresel piyasalarda ABD'de ılımlı gelen enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın Orta Doğu'da yeni bir ateşkes konusunda taraflardan henüz net bir açıklama gelmemesi iyimserlikleri sınırlıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

bu kadar haksızlık olmaz tabii. Eda abla hoş geldin. Sabahtan beri seni bekliyoruz. Denizli'de yufka çalışanları var. Mehmet Bey, Emine ablası ve Mukaddes ablasıyla birlikte. Oh ne güzel taze yufkalar hazırlanıyor. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Daim olsun, bereketli olsun. Sıradaki şarkı da sizin olsun. Oh çay da gelmiş. Eda Hanım buradayız diyen Sivas'ta Ayşe Hanım var. Radyo eşliğinde kahvaltı yaparken bizleri dinliyor. Vefasızlara şarkı yayınlamayalım Ayşe Hanımcığım, ama size yayınlayalım.

Sevme bensiz, bensiz de huzurlu olma der gibi anlattı. Hatice Hanım bizlerle birlikte Kahramanmaraş'ta. Neredeymiş? Ceza, açık ceza infaz kurumunda varmış. Avukat Hukuk Altınbaş. Onu çok sevdiğini söylüyor. Ah beni affetmesini de söyler misin demiş. Duyuyor musunuz Ufuk Altınbaş? Hatice Hanım bunları söylüyor. Affedecekmişsiniz. Sıradaki şarkıyı da sizin için istemiş. Vallahi ben söyledim. Umarım duyar. Eşi Emin, Mardin'de şark görevi yapan kızı Kübra, damadı Yusuf, torunları Umay, Uras ve buradaki çocukları Esra, İrem, Hatice, Sabahat, Aden. Onlar için de şarkı rica eden, mesaj atan kim? Mesaj atan kim? Ah bir de onu görseydim. Mesaj atan kim? Ha, Birsen Hanım. Birsen Hanım Ankara Çubuk'ta. Sevgiler, selamlar Ankara'ya.

Amasya'da kim var? Hemen bakıyorum. Göynecek. Göynecek Alanköy'ünün en güzel kızı Yozgatlı Tamer'den. Bütün şarkılar ona gelsin demiş. Vallahi kızımızın adı nedir bilmiyorum ama Yozgatlı Tamer Bey göndermiş. Ankara'da Ekrem Bey var. Ekrem Aydın şu anda Ordu Kumru ilçesinde fındık toplamaya çalışan herkes için şarkı rica ediyorum demiş. Ben de herkes için gönderiyorum.

Tanıdık değil diyor ya. Konya Akşehir'deymiş Hanife Hanım, eşi Yakup Bey için şarkı rica ederken Hollanda'da Özgür Bey bizlerle beraber her zaman olduğu gibi. Nazlı Hanım'a şarkı rica ediyor. Ta Rotterdam'a ulaştı sesiniz diyor. Harikasınız vallahi, süpersiniz. Herkese de dinletiyorsunuz. Bu fotoğraf kimden? Bahçe sularken bizleri dinleyen Kahramanmaraş'ta Leyla Hanım var. Leyla Portakal. Sıradaki şarkıyı rica ediyor. Gönderelim tabii. Cezaevinde biri varmış, şarkı rica edebilir miyiz demişsiniz ama tabii ki edebilirsiniz. İsminizi ve kimden bahsedeceğiz onu da söyleseydiniz harika olurdu. Kocaeli İzmit'te sıradaki şarkıyı iş arkadaşlarına hediye eden Çiğdem Gül ve Havva Hanım'a gelsin. Sazlıklar.

0: devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertize Dino
1: Bile. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Unutacağım. Unutacağım. Ha, söyledim ama öyle kolay kolay da olmuyor. Böyle ha dediğimiz zaman istediğimizi yapabilseydik ya da o duygularımızı yönetebilseydik. Yani yönettiğimiz zamanlar oluyordur. Ama biraz da zaman alıyor. Samsun Çarşamba'da Devlet Hastanesi nakil biriminde Gamze Özbey ve Namık Semiz var. Bizlerle olan Murat Bey İsviçre'de bizleri dinliyor. Ay, yollar harika görünüyor. Eşi için şarkı rica etmiş. Turgay Bey de yollarda. Tanker şoförüymüş Turgay Aydemir. Kocaeli'den Bursa'ya gidiyor. Ağır vasıta şoförlerine şarkı rica ediyorum der. 35 nolu koruma kooperatif çalışanlarıymış. Yollarda olan herkese buradan sevgiler, selamlar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla gidin gideceğiniz yere.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve sadece şarkıları değil biliyorsunuz, günün kendisini de taşıyoruz. Bizlerle beraber olanlar, bir bakıyorsunuz böyle İstanbul'dan ses geliyor, bir bakıyorsunuz Ankara'dan, Anadolu'nun bir köşesinden, dünyanın diğer bir ülkesinden. Mesafeler değişiyor ama frekans aynı. En iyiler sizlerle oluyor Radyo 7'de. Türkiye'nin alışkanlığı olmak kolay değil tabii ki. Çünkü içinde güven var, samimiyet var, yılların dostluğu var, daha ne olsun?

0: devam edecek.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Arasında indirimli fiyatlar

0: Aralık'la
1: Anında canlı dinleyin.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.

Ankara Batıkent'te Murat Kantar var. Şu an Polatlı Devlet Hastanesi'nde nöbette olan kızı Zeynep Hanım. Ay ay ay, kolaylıklar diliyorum tüm sağlık çalışanlarına. Kayseri'de Özlem Şimşek var. Çok değer verdiği, çok sevdiği, hayatında özel biri varmış. Berkecan Solmaz, duyuyor mu bizi? Vallahi ben sesleniyorum. Eda abla, kolaylıklar diliyorum diyen Kütahya'da Eyüp Esmer, Esmer yari için Elif. Ha Elif, affetti mi sizi? Vallahi dün buradan bütün dünyaya duyurduk özürleri. Elif beni affetti, teşekkür etmek istedim demiş. Esmerime, Elif'ime, onu çok seviyorum der. Bir de şarkı rica et. Aman aman aman aman, maşallah maşallah diyelim. Daim olsun huzurunuz.

aşk sana benzer. Ne güzel bir cümle değil mi? Hani insan aşkı tarif ederken bile sevdiğinden izler taşıyor. Kimisi huzur, kimisi özlem, kimisi için beklemek. Belki de aşkın böyle herkese başka türlü görünmesinin sebebi de bu değil mi? Kimin gönlüne düştüyse biraz ona benziyor.

Antalya Kepez cezaevindeymiş. Onun için şarkı rica ediyor da hani kim istiyor, kime istiyor bilmiyorum ki. İsimlerinizi yazmamışsınız. İstanbul'da Pınar Hanım var, bizleri dinleyen. O zaman sıradaki şarkı sizin içine gelsin diyeceğiz. Amasya'da bizlerle beraber olan dinleyicimiz, Radyo 7 ailesine ve gönlünde tek olan turuncu arabalı. Kimse artık o bilmiyorum.

Denizli Honaz'da Bahar Topçu var. Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi, çocukları onlar için şarkı rica ediyor. Hay hay, bu fotoğraf kimin? Oh, baklavalar yapılmış vallahi, süpersiniz. Denizli Tavas'ta Basri Usta göndermiş. İmalatta çalışıyor, baklavacılara şarkı yok mu? Olmaz mı? Hemen gönderiyorum. Sıradaki şarkı dostlarıma gelsin demiş. Nihat Beygirli oğlu Fırat Aydın'a ve Kastamonu'dan Umut Can Sezal. Gönderelim.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi ağırlayacak Beşiktaş. Avrupa kupalarındaki 262. mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe formasıyla Avrupa maçlarında 9 gol kaydeden Talisca, toplamda 16 golle Türk takımları formasıyla Avrupa'da en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Amerikan doları 47,78, avro 55,22, gram altın 6728, çeyrek altın 11066 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.110 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometreleri, Artvin Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Reklam.
5: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

isteği var, bütün kaptanlara şarkı istiyor. Sıradaki şarkıyı bize armağan etmişler. Bakayım, ay yollarda dinliyor. Almanya'da Esra Hanım var. Yollar sensiz çekilmiyor. Eda'cığım çok teşekkür ediyorum. Samsun'a kardeşleri Eda, Hülya, Ender selamlar gönderiyor. Duydular mı acaba? Gönderelim biz de. Gizem, Tekirdağ, Muhammed'e şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Gönderelim.

ebede, ezelden yandım yar. 31. evlilik yıl dönümleri, aman aman nice güzel seneleriniz olsun. Eşi Emine Çakaloğlu için şarkı isteyen İbrahim Bey var Kastamonu'da bizlerle birlikte. Daha nice güzel yıllarınız olsun. Kocaeli Gölcük'te Özge. Sıradaki şarkıyı hayatımın en güzel şansı eşi Fatih Bey istemiş. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Mersin'de Ömer Eren var. Oh manzara, çaylar, efendim yanına kurabiyeler, börekler zannediyorum. Afiyet olsun.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Sevince her şey yoluna giriyor, her şey güzelleşiyor diyor, güzel de anlatıyor. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu burası Radyo 7. Ve Türkiye'nin alışkanlığı olmaya devam ediyor. Ben Eda Özdemir Gençtal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ancak kısmı var. Yarın yine aynı saatte görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: Özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
2: Reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fuç.
7: Pegasus'un uçuran Ağustos.

0: Radyo 7 Haber.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir gezi teknesi alev aldı. Teknede bulunan 115 kişi tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya gelecek. Görüşme saat 16'da Beştepe'de gerçekleşecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hukuki ve idari sürecin vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütü operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Örgütün suç kaynaklarına yönelik olarak bir operasyon olduğunu söyledi. Epeydir üzerinde çalışıyorduk. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak ifadesini kullandı. Yükselen petrol fiyatlarına önlem olarak motorinde özel tüketim vergisi Ağustos sonuna kadar sıfırlandı. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. 2026 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri gerçekleşti. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü. Yılın en yoğun göktaşı gösterilerinden biri olan Perseid meteor yağmuru da Türkiye genelinde izlendi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %45 seviyesinde. D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Sahil yolu Bakırköy Ataköy yönünde sağ şeritte yine araç arızası söz konusu. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik akıcı ilerlerken Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik söz konusu.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı. Enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edilerek 2026 yıl sonu için %28'e yükseltildi. Oranın 2027'de %15'e, 2028'de %9'a gerilemesi ve orta vadede %5 hedefinde istikrara kavuşması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. Küresel piyasalarda ABD'de ılımlı gelen enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın Orta Doğu'da yeni bir ateşkes konusunda taraflardan henüz net bir açıklama gelmemesi iyimserlikleri sınırlıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Antalya 40, Ordu 29, Kars 25, Mardin 36 derece.
2: En güvenilir

0: De. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
4: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Her kimseniz ve neredeyseniz Radyo 7'mize hoş geldiniz. Evet, Talha Bora Öge, namı diğer Gölge. Ben hafta içi 5 gün hem gündüz hem gece huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye.

Kıymetli dostum, belki benden büyüksün, belki yaşıtım, belki benden küçük. Fakat şu hayatta belki bugüne kadar böyle geldi, belki bugünden sonra olacak, böyle olacak. İnsan bazı yolları değer diye yürür. Bazı yolları da değmeyeceğini bile bile. Değerler iz bırakır. Değmeyenler yara bırakır. Ve aslında insan kusuru kendinde arar. Çoğu zaman kusur sende değildir. Herkes kendine yakışanı yapar. Hepsi bu.

çalınmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Derler ki insanın eceli geldiği zaman sahip oldukları şöyle taksim edilir. Ruhunu Azrail alır. Malını mirasçıları alır. Bedenini toprak alır. Ve şöyle bir parantez açılmış, bilmem katılır mısınız? Diyor ki iyilikleri de hakkını çiğnediği kullara dağıtılır.

Şimdi dostlar anlatırlar, bir adam hayvanat bahçesi kurmuş. Giriş ücretini 300 lira olarak belirlemiş. Bekle Allah bekle, gelen giden yok. Ücreti 200 liraya düşürmüş. Yine kimsede ses yok. Sonra ücreti 100 liraya indirmiş ve yine kimse gitmemiş. Sonunda tabii canına tak etmiş, demiş ki girişler ücretsiz. Abi hayvanat bahçesi insanlarla dolmuş. Sonra düşünmüş, taşınmış ve şöyle bir karar vermiş. Ve verdiği kararı da uygulamaya koymuş. Bir gün kapıları kilitleyip içeride şöyle bir anons yapmış. 5 dakika sonra tüm hayvanların kafesleri açılacaktır. Hayvanat bahçesinden çıkış 500 lira. Abi çatır çatır 500 lirayı ödeyen ödeyene. Derler ki şu hayatta bir şey ucuz mu? Ücretsiz mi? Böyle bir teklif mi geldi sana? Dikkat et. Ürün sen olabilirsin. Hani aynen meşhur, yine bilirsin. Fare kafayı uzatmış. Çok yakında kocaman bir dilim beyaz peynir. Hemen kafayı geri deliğine sokmuş, demiş ki yahu mesafe kısa, ödül büyük, var bu işte bir pislik.

0: ölmemek.
1: Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Şimdi sevmek deyince ne gariptir ya, bilmiyorum katılır mısınız değerli dinleyicilerimiz. İnsan sevdiği insanın yalanlarında bile doğru bir yan, doğru bir yön arar. Ama sevmiyorum abi. Veya o kaba tabirle bir, hadi o kaba tabiri de kullanmayayım, inseceğim bozulmasın. Sevmediği zaman da abi doğrularında bile bir yalan arar. Yanlış arar.

0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge Sizler'le devam edecek. Var var hepsi Doku'da var. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Fiyatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam.

Bölge Sizlerle programının Radyo 7'de bir klasiği haline geldi. Kamyon arkası yazılar. Zaman zaman gördüklerim. Zaman zaman ürettiklerimle. Evet, yaz kardeşim tırın arkasına. Üzüntülerimi saklamak için güldüm. El alem mutlu zannetti. Şoför camiası biz gibi Orhan Gencebay sever. Ekmeğini yoldan kazananlara armağan olsun.

Al bir acı gerçek daha. Şu hayatta ne kadar iyi bir insan olursan ol, senin ilk hatanda en kötüsü olacaksın.

şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalı çok oldu. Lanet olsun, varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör.

0: bir bilen,
1: bir gönül ehli dedi ki bu dünya yanmak dünyası mı? İnsan yanar, dert olur, kavrulur, derman olur. İyi olan yanar, güzel olan yanar, için için yanar. Sonra sır olur, alır kalbine tüm kelebekleri yakar, hakikat olur, yanar aşk olur. Yanmak gerek, belki de arınmak için yanmak gerek. Bizi bizden alan, bizi insanlıktan çıkaran veya çıkarmaya niyetlenen, bizi darma duman eden bir kirlenmişlik var. Ve bu kirden arınmanın yolu yanmak. Belki o sevmediğimiz dertler var ya, o dertlerle yanarak arınmak.

0: sırtını aşka dayadı yüreğim.
1: Ayak bir saatten sonra dur demelisin. Öyle ya, kimsenin sadakatini kontrol edemem. Kimsenin egosuna çanak tutamam. İstemediğim bir şeyi sırf kırmamak adına kabul edemem. İsteyen kırılabilir, tavır alabilir, hatta benden vazgeçebilir. Üzülürüm ama unuturum. Ben artık kendini üzmemeye söz vermiş biriyim.

ne olursa olsun yine de umut kesmeyeceğiz. Duanın gücüne, sabrın gölgesine sığınmayı bileceksin, bekleyeceksin. Rüzgar ekenler fırtına biçerler. Gözyaşı dökenler bir gün kahrolup giderler. Sen bakma zalimin güçlü göründüğünü. Mazlum acı çektirenler yerle bir olurlar. İlahi adalet diye bir şey var.

0: Joko Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometreleri, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: bir reklam.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Bankası. Reklam.
1: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Bazı suallerin cevabı sükuttur. Ya cevabın zamanı değildir, ya da muhatap cevaba layık değildir.
1: Gölge sizlerle.

0: İnsan emeği boşa gittiğini gördükçe şöyle der: İstesem düzeltirim, elimden gelir. Ama bir kez daha benim gayretimle düzelmiş bir şey görmeye artık tahammülüm kalmadı.
1: Gölge sizlerle.

yüreğimi beşik yaptım sevdana. Düşler kurduğum, hayal kurduğum bildin mi? Umutlardan taç yaptım yoluna. Bir gün olsun zahmet edip geldin mi? Senin için ne savaşlar açtım da, dağlar taşlar ranzam oldu yattım da, şu canımı ateşlere attım da senden bir ses alamadım öldüm mü? Vefasızsın vefalıyım deme hiç. Gelmek için çok geç kaldın, gelme hiç. Kutlu olsun sana bu şan bu sevinç. Bir tek sana yeni.

0: Sabora Öge ile son 10 dakika.
1: Veda zamanı geldi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine radyo yedimizde buluşacağız. O buluşacağımız ana kadar kapanış duam şu olsun: Rabbim hepimizi her türlü hasetten, fesattan, fitneden muhafaza buyursun. Ve tekrar buluşacağımız ana kadar da hatırlayalım: dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize huzurlu anlar bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle sona erdi. Var var hepsi dokuda var.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
6: çok daha hızlı
5: ve geniş içeriğiyle
6: çok daha zengin.
5: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
4: Radyo 7.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bilecik'te başlayan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Adalet Bakanı Gürlek, kimsenin kanunlar karşısında imtiyazlı olmadığını ve hukukun herkes için eşit işlediğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne 1445 operasyon düzenlendiğini bildirdi. Red Kiltler ve Erdoğan Aykut suç örgütlerinin elebaşları Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi nedeniyle Romanya'daki Cernavoda nükleer santralinde üretim tamamen durdu. Yunanistan'da son bir hafta içerisinde 45 yeni Batı Nil virüsü vakası kayıtlara geçti.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. Rally'de üretim tamamen durdu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,77, avro 55,28, gram altın 6747, çeyrek altın 11110 lira. Brent petrol 87 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.080 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya ekibi Hradec Kralove'yi ağırlayacak Beşiktaş. Avrupa kupalarındaki 262. mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe formasıyla Avrupa maçlarında 9 gol kaydeden Talisca, toplamda 16 golle Türk takımları formasıyla Avrupa'da en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu. Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Ekspertizse Dino bile. Doğada ne varsa Zevranı'da.
5: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha...

0: dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Bir reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.

0: right now.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Ekspertizse Dino bile.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto ekspertiz.
6: Bir reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Burası...

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Ve bugün de yine şöyle güzel dakikalar, şarkıların en özelleri, sohbetin en süzmesi ve güzelliğiyle sizin gönüllerinize, kulaklarınızdan ulaşacağız inşallah. Aşkın Sesi bendeniz, ben Hars Ağroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de işte başladı. Hoş geldiniz ve aşk ola.

zorlaştırmayalım, kolaylaştıralım her konuda. Sadece aşk mı değil mi efendim? Kolaylaştırsın. Herkesin yükü zaten öylesine ağır ki, değil mi sevgili Can Bağları? Ne dersiniz? Evet, kolaylaştıranlar, güzelleştirenler olsun sağımızda, solumuzda, etrafımızda. Hem hal olduklarımız, karşılaştıklarımız, muhatap olduklarımız inşallah hep bu zihniyette olsun. Böyle güzel, kolaylaştıran, güzelleştiren, acıtan, yıpratan, yaralayan, kanatan, üzen değil de, değil mi? Aşka var.

Hayatın tüm yorgunluğuna karşı en güzel ilaç üstüme, kaderi yazanın merhametine sığınmaktır. Kalbimiz hep rıza makamında kalsın sevgili Can Bağları. Rabbim içimizi, dışımızı, dünyamızı ve ahiretimizi rızasıyla güzelleştirsin. Tek o güzelleştirir çünkü.

da ne yaparız bizler sevgili can bağları? Hak etmediğimiz muameleleri gördüğümüzde, evet, o kişinin bizim değerimizi anlamadığını düşünür ve şunu da biliriz ki bizim değerimizi anlamadan da ölmeyeceğini biliriz. Çünkü Rabbim Allah el hakemdir. Bu çok

Bayan Ay Kahte, ne güzel bir eserdir. Nurettin Reçber'i dinledik. Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Ve yine güzel bir şarkı daha şöyle. Ruhumuzu okşasın. Ve biz bu güzelliklerle şöyle içimizdeki yaraları, üzüntüleri, kederleri biraz şarkı esnasında efkarlanarak hatırlayalım ama sonrasında unutalım.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Amerikan doları 47,78, avro 55,23, gram altın 6747, çeyrek altın 11.067 lira. Brent petrol 86 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.110 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Reklam.
6: Benim bankam iş bankası.
7: İş bankasıyla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Yapı Kredi bir adım önde.
11: Umran Oto Ekspertiz.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
10: Yapı Kredi bir adım önde.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Ekspertise Dynobile.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Fertiz.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

geçen geçiyor şu. O yüzden hakikaten bir daha gelmez geri dediği her nokta çok doğru. Sezen Aksu'yu dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de ve devam ediyoruz. Şöyle bir güzel gitme şarkısını Fatih Erkoç güzelce gönülden okusun. Biz de devam edelim. Yalanı bol olanın. Allah. Çok fena, bizden uzak. Ama şöyle diyor. Yalanı bolanın dostu çok olur. Yalanı olmayanın hiç kimsesi yoktur. Ne garip bir şey değil mi? Aslında yalanı olmayanın daha çok olması gerekmez mi sizce? Yine sen...

0: hayatınızda ne yaparsınız?
1: Bir ömür boyu yaşayamam böyle.
0: Büyük bir ihtimalle aynı şeyi düşünüyoruz. Üstünü karalar, biz hayatımıza devam ederiz. Gözümüzden düşmüş, niye yanımızda olsun? Niye hayatımızda olsun, öyle değil mi? Aşkım.

yazık etmeyin. Ömrünüze yazık etmeyin sevgili Can Bağları. Çok güzel bir eser daha. Yine Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Yazık etmeyin diyorum ya. O yüzden hayatınızda bazı şeyler var ki onları iki kere düşünmek lazım. Kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce...

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Expertise
2: Dino Bile. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Expertise
3: Dino Bile. Doblo'da faiz yok. Kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere müdahale sürüyor. Dursunbey'de de orman yangını çıktı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcu diğer tekneler tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir işletmenin önünde asılı Türk bayrağını ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki Ayşe A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesi sonrası mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı bir canlı yayında terörsüz Türkiye sürecine değindi. Doğu ve Güneydoğu'daki 2000'i aşkın kontrol noktasını kaldırdık dedi. Öte yandan pazar günü Diyarbakır'da Ahmet Spor'la Erzurum Spor'un maçını Gençlik ve Spor Bakanı ile birlikte izleyeceklerini söyledi. Meteorolojinin son tahminlerine göre yurt genelinde kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dolayısıyla birçok ilde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle plaj ve sahiller

0: 80 liraya yaklaşacak benzin fiyatlarına 1,52 lira, motorin fiyatlarına da litre başına 8,89 lira zam yapılmış olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 27-29. kilometreleri, Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Kayseri Sivas yolunun 57-61. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2025 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde bankacılık ve sigorta sektöründen 30 şirket yer aldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında çiftçilere 106 milyar 22 milyon lira destekleme ödemesinde bulundu. Halkbank'ın katkı

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize fuzul lazım. Ekspertize Dynobile.
6: Bir reklam.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
10: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
11: Bir gönlüm

0: tutuş.
1: Haş kalpleri bizden uzak eylesin Rabbim. Her birimizi korusun. Efendim devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yine birbirinden güzel şarkılar. Harika. Evet, özel şarkılar seçtim sizler için. Siz gönül rahatlığıyla kendinizi Radyo 7'ye bırakabilirsiniz.

yanarım yanarım. Aa, şimdi yine ah sen bilmedin dediklerimiz. Ne çoktur şu hayatta. Bilmeyenler bilmesinler, ne diyelim, niye üzelim yoralım bilmiyorsa. Biz yine hayatımızı kaybetmeyelim, unutmayalım. Biz bu dünyaya bir kez geliyoruz. Bu lütfu en güzel şekilde değerlendirelim. Yormayalım öyle. Derya çok güzeldir. Çiçek çoktur ama gül başka. İnsan çoktur ama dost başka. Güzel dostluklar kuralım.

bazen asalet, bazen nezakettir. Hele de incitmekten korkuyorsan sevdiklerini, kırılırlar, üzülürler, acıtırım belki diye düşünüyorsan ve bu yüzden susuyorsan, susmak o zaman ebedi zerafettir. Aşk olur.

Efendim yine güzel şarkılar ve artık şöyle bir saate bakıyorum, vakit gelmiş. Mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101'den yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Sıradaki şarkılar enfes. İçiniz rahat bir şekilde sevdiklerinizi armağan edebilirsiniz. Gönderin gelsin, ben de okuyayım. Gözüm monitörde.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Garanti BBVA.
7: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
8: Bilmenize hiç gerek yok çünkü...

0: birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam.
0: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
4: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
5: Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

Huzursuzluk çok zor. Huzurunuz baki olsun efendim. Huzurum kalmalıyı dinledik. Tuğçe Tayfur yorumuyla ama ara ara rahmetinin sesinde duyduk Ferdi Tayfur'un. Efendim evet, yine güzel mesajlarınızı almaya başladık. 0507-977-0101'den Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gelen mesajlarınızı okumaya başlayalım. Lener Hanım, ben Semra Çorum'dan sevgiler demiş. Sıradaki şarkı çok sevdiğim ustam Nurettin Kurt'a ve de size gelsin. Aşk ola, Allah'a emanet olun Lener Hanım demiş. Cemal Nızır ola, çok teşekkür ediyorum. Çokça selamlarla armağan edelim bu güzel Orhan Gencebay şarkısını. Hayırlı yayınlar Manisa Gördes Kıymık Mahallesi'nde Eyüp. Sıradaki şarkıyı canım eşim Nergis, oğlum Mehmet, kızım Melek, komşum Hasan abi, onun eşi Nagihan, Nagihan abla ve kızı Sema, tüm kıymık halkına, tüm tütün kıranlara gelsin demişler. Tütün kıranlar kolay gelsin.

sevenlerin dualarıyla gel. Efendim şöyle güzel güzel Sibel Can'ın da güzel yorumunu bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ömer Faruk Çağlar Ankara'da eğitimde olan anneme selam olsun demiş. Onsuz yemek yiyoruz. Hayırlı günler, afiyet olsun efendim. Annenize de selamlar. Merhaba, ismim Sinan Aktaş. Uzun yol şoförüyüm. Şu an Almanya'dan geliyorum Türkiye'ye. Ve sıradaki şarkıyı tüm uzun yol şoförlerine armağan ediyorum demiş. Hemen gönderelim. Hayırlı yolculuk.

kimse kimseyi kandırmasın, ağlatmasın, üzmesin. Çünkü gözyaşı çok kıymetli ve öyle kolay kolay da biliyorsunuz gözden yaş gelmez. Ta ki kalp acıyıp erimeye başlayana kadar ve kalp erimeye başlayınca da gözden yaş gelir.

Modern Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sizlerleydi efendim. Benim için üzülme. İyi yayınlar ablam demiş Elazığ'dan. Sıradaki şarkı bana gelsin. Teşekkürler, kolay gelsin. Peki, hemen gönderelim. Teşekkür ederim. Gaziantep'ten Aslan selamlar demiş Fener abla. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Canım Güldanem için gelsin. İyi ki benim eşim olmuş. Sizlerle müzik dinlemek çok güzel Fener abla demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güldane Hanım Efendi'ye de çok selam olsun, sevgilerle. Armağan edelim bu güzel şarkıyı Mehmet Erdem ve Hakim demiş.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil hangi gümüş suyu?
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
12: Getir, bir mutluluk getir.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bir reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Türkiye Güney Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon haberiyle başladı. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Giresun'da piknik keyfi acıyla bitti. Sağanak sonrası dere taştı. O derenin kenarında piknik yapan aile sele kapıldı. Baba kurtuldu ancak eşi ve iki kızı hayatını kaybetti. Adana'da 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. İkisi de akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu. Çocukları bulmak için başlatılan çalışmalar ikinci günde de devam ediyor. Samsun'da sabaha karşı başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Fındık bahçeleri göle döndü, evleri su bastı, yollar sular altında kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok noktada denize girmek yasaklandı. Meteorolojiden Türkiye geneli için de peş peşe uyarılar geldi. Ankara'da Change çetesine yönelik operasyon vardı. Kaçak araçların şase numarasını değiştirip yeni araç gibi piyasaya sunan şebeke üyelerine baskın yapıldı. 3 kişi gözaltına alındı.

0: Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün evinde Çekya ekibi Hradec Krolove ile karşılaşacak. İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Manchester City Belçikalı futbolcu Doku ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
1: Umran Oto Ekspert.
0: Tarihleri arasında Atatürk

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın doğusu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Niğde ve Kayseri'de yağmur bekleniyor. Ankara 30, İstanbul 28, İzmir 36, Adana 35, Trabzon 28, Erzurum 25, Şanlıurfa 38 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Şu dakikalarda İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Taksim Cumhuriyet Caddesi altı geçidi, Tarlabaşı Mecidiyeköy yönünde Dolmabahçe dönüşü istikameti, Tüpraş Stadyumunda oynanacak futbol müsabakası nedeniyle geçici olarak trafiğe kapalı. Bayrampaşa Yıldırım 100. Yıl Caddesi eski Edirne asfaltı yönünde de bakım onarım çalışması var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu'ya geçişlerde yoğun olduğunu görüyoruz. Avrupa'ya geçişler akıcı. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametinde yoğunluk var. Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, Tem Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yoğun durumda.
5: Arvento yol

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi Füsti Şeftali budur.
4: Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
1: Ekspertise Dynobile. Bir reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bölümünü şöyle geride bıraktık. Her gün başka bir heyecan, başka bir yoğunluk, başka bir koşuşturmaca. Hayatınıza renk katmaya çalışıyoruz. Şöyle minik bir noktasında da fonda biz varsak eğer, inşallah radyoyu her zaman müziklerle renk katmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Konya'dan Muammer, şarkıyı sevmeyi becerip de sevilmeyi

7'imizde. Evet, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'imizde devam ediyoruz. Güzel mesajlarınızla okumaya devam edelim istiyorum efendim. Selamlar, ben Alanya'dan Rabia. Bugün benim doğum günüm demiş. Rabia, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın güzellikler, mutluluklar ve her zaman sevdiklerine dop dolu nice yaşların olsun inşallah. Hayırlı uzun ömürler nasip etsin. İyi yayınlar, ben Manisa'dan Selma, sizi severek dinliyorum ve dinletiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime istiyorum. Çok selam olsun Manisa'ya ve Selma Hanım'a.

0: ne yağmurum.
1: 0507 977 0101'den radyo WhatsApp hattı üzerinden gelen güzel mesajlarla devam edelim. Çünkü güzel şarkılar var. Selamlar Benler abla, ben Cihat Avan. Dün Kayseri'den yola çıktık. Seni dinleye dinleye Hollanda'ya gidiyoruz. Ve sıradaki eseri babam Serhat Avan'a ve bana gelsin, hayırlı yayınlar. Hayırlı yolculuklar. Ne kadar sürüyor? Uzun sürüyor belli ki. Selam olsun. Merhabalar, ben Gebze'den Nursel Ulupınar. Sizi dinlemeye başlayalı duygularıma tercüman oldunuz. Sizi çok seviyorum demiş. Sizinle günlerim güzelleşiyor. Sıradaki eseri size armağan ediyorum. Teşekkür ederiz efendim, biz de size armağan ediyoruz. Gebze'ye ve Nursel Hanım'a, Nursel Ulupınar'a sevgi saygı ve hürmetle şu güzel şarkımızı armağan edelim.

son şans olarak bana gördüğümüz şans, değil mi? Yani ne neler neler olabilir. Ama hiçbir konuda öyle son diye bir şey olmasın yani. Sonlar biraz ürkütür çünkü insanı.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye'de 2025 yılına ilişkin en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde bankacılık ve sigorta sektöründen 30 şirket yer aldı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yılın ilk 6 ayında çiftçilere 106 milyar 22 milyon lira destekleme ödemesinde bulundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Gönlünün 20.

0: Bastım, bastım.
1: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
4: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
5: Bir reklam.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Derman arattırmasın dert, yürekten sökülmez imiş. Ne güzel sözler. Ne kadar zengin olsan da bir insanın sevgisine muhtaçsın. Ama gerçek sevgiden bahsediyorum, o şeylerden değil. Bu hayat, hani hep günümüzde daha farklı düşünülüyor ya, para ile daha güzel olur gibi. Elbet güzel olur, ona bir şey demiyoruz ama asıl özü para değildir. Sevgi ile anlam bulur. O bir araçtır.

Mevlam ayrılık vermesin güzel yürekler, seven yürekler, birbirine saygısı, sevgisi, hürmeti sonsuz olanlara ayrılık vermesin, göstermesin. Efendim mesajlarla devam ediyorum. Merhaba Vener Hanım, nasılsınız demiş çok şükür. Ben Samsun'dan Muharrem, şu an Samsun Atakum'da boya yapıyoruz. Seni dinliyoruz rica etsem demiş. Sıradaki şarkıyı bize de tabii ki efendim. Öncelikle kolay gelsin diyelim sizlere. Allah kolaylık versin. Ve bu güzel Kamburan Akkor şarkısını da kabul buyurursanız armağan edeyim. Muharrem Bey ve şu an yanında bulunan herkese armağan etmiş olalım. Ablam Elazığ'dan Cengiz Aydemir demiş. Sıradaki şarkıyı eşim Sevda'ma ve kendime istiyorum. Teşekkürler. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Kütahya'dan Nurcan Bahçe'de sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşime, anneme ve babama gelsin. Ne

aşkın sonu bilinmez. Aşkın tarifi de yoktur. Öyle ya. Herkesin kendine göre bir anlatım şekli, bir yaşanmışlığı vardır, bir hikayesi vardır çünkü. Devam edelim güzel mesajlarla. Gaziantep'ten selamlar, iyi yayınlar dilerim herkese demiş. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum peki. Selamlar, kolay gelsin. Ben Halit, Almanya Düsseldorf'tan sizi bahçede semaver çayı içtiğinde, ay maşallah, dinliyoruz demiş. Bacanağım Koray'a istiyorum, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Afiyet olsun efendim, ne güzel.

bulunmak istemezsiniz tekrar. Öyle değil mi? Öyle de kader etmesin Allah. Bu arada gelmişiz programın sonuna. Sevgili Can Bağları ne kadar hızlı aktı yine. Çok keyifli bir programdı. Çok da içime sinen bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Öyle gönülden dinliyorsunuz. Burdur Çavdur Küçük Alan'dan Hilay Yürek sıradaki güzel eseri tüm sevdiklerim için yayınlarsanız sevinirim demiş. Aksaray Sultan Hanı'ndan Hatice Süslü, eşim Yakup Süslü'ye ve çocuklarım oğlum Osman'a, kızım Elmas Nisa'ya ve kızım Elvan Ahsen'e armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Ahmet Bey, Ahmet Gökşen, o da tüm mikser operatörlerine gelsin Osmaniye'den. Konya'dan Zeynep Hanım, çok sevdiğim kardeşime armağan ediyorum demiş. Almanya'dan Güloş, o da ablası Döndü'ye ve eniştesi Mahmut'a armağan ediyor. Ve insana huzur veriyor sesiniz demiş, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım Ayşe Macit Burcu'ya armağan ediyorum. Biz de teşekkür ederek selamlarımızı iletelim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: dünyasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar Akbank

0: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Reklam.

Hoş geldik. Güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Bengü ile açılışımızı yaptık. Hakan Altun'la devam edelim. Gününüz nasıl geçti? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olanlar var. Çalışan dostlarımız var. Evlerine varıp da keyif yapanlar var. Herkese huzur dolu bir akşam diliyorum.

Bazen unutulmak değil, unutabilmek istiyor insan. Çünkü bazı isimleri aklımızdan çıkarıyoruz ama kalbimizden bir türlü çıkarmayı beceremiyoruz. Kabul etmek de belki tam burada başlıyor. Olanı değiştiremediğimizi değil, artık kendimizi yormayacağımızı kabul etmek en güzeli olacak.

0: içimde.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati sizlere eşlik ediyor. Nerede nerelerde dinliyorsunuz bilmiyorum ama birazdan öğreneceğiz. Çünkü bugün yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. Özellikle sessiz, sedasız, kıyıda köşede bugüne kadar varlığını hissettirmeyen dinleyicilerimiz, şöyle bir adım öne çıkalım olur mu? WhatsApp hattımızdan yazılı mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0507-977-0101 0507-977-0101 WhatsApp hattımız.

Ne garip şu hayat. Gerçekten de garip. Gençken avucumuza sığdıracağımızı sandığımız insanlar oluyor. Sonra yıllar geçiyor, elimizde sadece bir hatırası kalıyor. İçler acısı bir durum, öyle değil mi? Belki de bazı şeylerin kıymetini onları tutamadığımızdan anlıyoruz.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Mengen Yeni Çağ yolunun 27-29. kilometreleri, Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Kayseri Sivas yolunun 57-61. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Eskişehir'den Kader Hanım 3 vardiyasında Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalışırken bizleri dinliyormuş. Her akşam bizlere eşlik ediyormuş. Çok teşekkürler gece mesaisinde. Alın teri döken tüm emekçilerimize ve Eskişehir'e gönül dolusu selamlarımızı iletelim. Ankara Keçiören'den Hamide Arslan, canım oğlum Ömer, kızım Eda ve kıymetli eşim Şakir için rica ediyorum diyor. Ankara'ya o güzel ailenize sevgilerimizi iletelim. Yuvanızda huzur hiç eksilmesin inşallah.

0: Ben bilmem diyorsunuz ya, bazen gerçekten bilmiyoruz karşımızdaki ne düşünüyor, özlüyor mu, pişman mı? Sonra bir şarkı çıkıyor ve insanın aklından geçenle kalbinden geçen aynı yere denk geliyor. Kim bilir, belki de kalp kalbe karşıdır.
1: Burası Radyo 7.

Rabia Ankara yolun değişim Eyüp Kemal ile sizleri dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi ve ona çok kıymet verdiğimi bir de radyodan duysun istediğim sıradaki şarkı ikimiz için gelsin diyor. Yolunuz hep açık, sevginiz hep ilk günkü gibi taze olsun inşallah. Direksiyon başındaki tüm şoförlerimize de hayırlı yolculuklar. Evet, taş ucundan Bozyazı'ya doğru yoldayım sizleri dinliyorum denilmiş. Sıradaki eser bu akşam sadece kendime armağan ediyorum deniliyor. Gönderelim o zaman.

0: Azı şeyleri yok sayınca yok olmuyor. Sadece biraz daha sessizleşiyor. Hani bir de beni sorma dediğimiz insanlar var. Aslında en çok onların sormasını bekliyoruz. İnsan kalbi bazen söylediğinin tam tersini istiyor.
1: Yeşil eriyim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır.

Kocaeli'den Rasiye, sizleri sürekli dinliyorum, ilk kez yazıyorum. İbrahim Tatlıses'ten bir eser, tüm sevenlere gelsin demişsiniz. Birazdan dinleyeceğiz, aramıza hoş geldiniz. Bizim frekansımızda kalpler her zaman bir atmaya devam ediyor ve devam edecek. Kırıkkale'den Levent, can yoldaşım, hayat arkadaşım Gülay Hanım'a gelsin diyor. Kırıkkale'ye ve birbirine bir ömür yoldaş olan tüm güzel yüreklere de bu güzel eseri armağan etmiş olalım.

Birileri eve yeni varıyor, birileri vardiyasını sürdürüyor, birileri de sabahı bekliyor. Herkesin gecesi bambaşka, öyle değil mi? Ama insan nerede olursa olsun sevdiği bir sesin kendisine eşlik etmesini istiyor. Biz de onun için buradayız, buralardayız.

Ben aldan. Elazığ'daki Dilan, Fadime ve oradaki tüm arkadaşlarıma selam olsun deniliyor. Ben de izne çıktım. Bu akşam sıradaki şarkı O Güzel Yüreklere Armağan Olsun deniliyor. Çorlu'dan Damla Hanım, benden uzakta olan nişanlım Hüseyin Can Çayır Ezmez'e seslenmek istiyorum. Sabrım ömrüm seni çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun. Yine Çorlu'dan Göktenur, eşim Harun Akkurt'a sevgilerimi iletiyorum. Onu çok sevdiğim buradan da iletmek istiyorum demiş. Balıkesir'den Safiye Hanım, biricik eşim Hakkı'ya ve canım oğullarım Miraç ile Efe'ye armağan ediyorum diyor. Kilis'ten sevgiler, oradaki kıymetli dostlarım Vedat Bakıroğlu ve Selim Koç'a sıradaki eser gelsin denilmiş. Gelsin bakalım.

Konya'dan bizlere ulaşan bir dinleyicimiz Ramazan Elman'ın cumartesi günü doğum günüymüş. Şimdiden doğum gününü kutluyor, nice mutlu senelere diliyor. Doğum gününüz kutlu olsun. Hollanda'dan Eren, Türkiye'den Hollanda'ya doğru yoldayız. Yol boyunca hep yanımızdasınız diyor. Keyifli yayınlar dileklerini iletmiş. Tüm gurbet yolundakilere gelsin sıradaki eser diyor. Gelsin bakalım. Bilindik yerden Kasonu'dan selamlar diyor sevgili Soner. Çok sevdiğim Selda'ma gelsin. Gelsin bakalım en güzel şarkılar. Hatay'dan Neris İskenderun'daki kıymetli amcam Burak Ezer'e sıradaki eseri armağan etmek istiyorum diyor Gülay bizlerle.

Radyomdan Metin, Radyo 7'yi aracımda, evimde severek dinliyorum. Kıymetlerim, eşim Zeynep, kızlarım Buse, Beyza, bugün bir gün ve oğlum Yiğit için gelsin diyor. Ailesini böylesine sevgiyle saran tüm babalara bu güzel eserde armağan edelim. Samsun Çarşamba'dan Melike Yılmaz, Sivas'ta olan kıymetli kardeşim Yasemin Keseci ve Gizem Şahin'e armağan etmek istiyorum diyor. Yine Çarşamba Samsun'dan Devlet Hastanesi'nin nakil biriminde Gamze Özbey ve Namık Semiz'e selamlar var deniliyor. Evet, şifa dağıtan, gecesini gündüzüne katan tüm sağlık çalışanlarına sonsuz minnetle bu güzel eser sizlere de gelsin.

0: kaderine.
1: Van Alaköy'den Zeki Yıldızdal bizimle birlikte, tüm Alaköy halkı için bir eser diyor. Van'ın o güzel insanlarına, Alaköy'ün sıcak yüreklerine kucak dolusu sevgiler. Bandırmadan Nuriye Altunkaya, canım oğlum Yasin Altunkaya için bir eser rica ediyorum diyor. Konya'dan Mustafa, gönlümün efendisi biricik çiçeğime armağan olsun demiş. Sevginizde daim olsun. Konya Ereğli'den Hamit Uygur, babam Şahin Uygur şu an Numune Hastanesi'nde ameliyatta. Sıradaki eser canım babama ve bir tanecik annem Halime Uygur'a gelsin diyor. Şahin amcamıza Allah'tan acil şifalar. O hastanede koridorlarında umutla bekleyen tüm ailelere sonsuz sabırlar diliyoruz.

Bırakmak kolay değil, hele gönlünüz hala kapının arkasında bekliyorsa. Ama insan bazen birini değil, onunla kurduğu hayali bırakıyor. Can acıyor evet, fakat bazı vedalar insanın hayatındaki en büyük iyiliğe dönüşebiliyor.

0: kaderimi.
1: Balıkesir'den Safiye Hanım, Biricik eşim Hakkı'ya ve canım oğulları Miraç ile epey armağan etmek istiyorum diyor. Antalya'dan Ali Bey, iş yerinde emeğin hiçe sayılması, hakkın yenilmesi kadar insanı üzen bir şey yoktur diyor. Alın terinin ve dürüstlüğün her zaman kazanacağına olan inancımızı kaybetmemek lazım. Ordu Korgun'dan Rafiye Baycan bizimle. Bu güzel eseri sizlere, değerlerinize armağan edelim, olur mu?

Güzel olan her şey çok çabuk tükeniyor ama kötü olanlar ne gidiyor ne de bitmek biliyor, öyle değil mi? Sevgili dinleyenler, Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Cumanız mübarek olsun. Yarın Cuma biliyorsunuz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Günün son iki saatine, harika bir yaz gecesine daha hoş geldiniz. Çok arayacağız bu havaları. Her gün bunu hatırlatıyorum. Biraz moral bozucu değil mi? Olsun, elimizde olan tüm yaz gecelerini değerlendireceğiz. Programımız başlıyor. Kim?

gecede Allah'ın izniyle yine Radyo 7'mizde kavuştuk. Güzel bir program olsun dileğimiz bu yönde. WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Bu gecede yeni dinleyenlerimize bir çağrıda bulunalım. Hem bizi yeni dinlemeye başlayanlar hem de bizimle daha önce hiç iletişime geçmemiş olanlar. Ya da mesaj göndermiş, mesajı görülmemiş, okunmamış olanlar. Onlara bu gecede bir ayrıcalık tanıyalım. Ama tüm dinleyenlerimiz tabii ki kısa mesajlarını gönderebilir. Sıradaki şarkıları sevdiklerine armağan edebilir. Anladım.

ise söylediği kadar meşgul değildir bu hayatta. Görülmemiş mesaj yoktur, önemsenmeyen insan vardır derler. Peki karşımızdaki insan onu her aradığımızda telefonu açmaya, her mesaj yolladığımızda cevap vermeye mecbur mudur? Değildir. Bu sessizlik aslında karşınızdaki insanın kibarca size şu an seninle iletişime geçmek istemiyorum demesidir. İlla her aradığımızda onunla iletişime geçeceğiz diye bir kaide de yok. Burada karşılıklı saygı ve anlayış gerekiyor, değil mi? Hayat.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye ses ver devam ederken mesajları okumaya da başlayalım. İlk mesajımız Gümüşhane'den geliyor. Ahmet ve Aleyna, bugün bizim evliliğimizin 10. yıl dönümü, balkonda dinliyoruz seni. Buradan eşime sesleniyorum. Seninle birlikte nice 10 yıllara, seni çok seviyorum, iyi ki sen demiş dinleyicimiz Ahmet ve Aleyna. Ve bugün evlilik yıl dönümü olan tüm dinleyenlerimize bu harika aşk şarkısını armağan ediyoruz.

birbirimizi gerçekten anlıyor muyuz? Söylediklerimiz nedir? Anlatmak istediklerimiz nedir? Mesela vaktim yok diye yazılır, gönlüm yok diye okunur Türkçe'de. Böyledir. Bazen farklı biçimde ifade ederiz kalbimizden geçenleri. Birbirimizi gerçekten dinliyor muyuz? Yoksa karşımızdaki konuşurken peşinen kendi cevabımızı mı hazırlıyoruz? Onaylanmak için mi konuşuyoruz? Yoksa gerçekten karşımızdaki insanın düşüncelerinden faydalanmak için mi? Birbirimizle ne kadar sağlıklı iletişim kurabiliyoruz? Bir düşünün çevrenizdeki insanları. Ya siz?

Mersin'deyiz. Yasemin'in mesajıyla devam ediyoruz. Mersin'den iyi geceler. Sıradaki tüm güzel şarkılar Bahar ve Akif'e gelsin ve sevginin kıymetini bilenlere gelsin demiş Yasemin gönderdiği mesajda. Bakalım diğer mesajlar nereden geliyor? Pek çok mesaj var. Afyon Hamidiye Mahallesi'nden dinliyormuş İsmail. Sıradaki şarkıyı Gardiyan'a, Çavuş Zafer'e ve kendime armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Bu arada aklıma geldi. Vazife başında olan her kim varsa, çalışan tüm emekçilerimize ve yollarda bizi dinleyenlere bir selam gönderelim. Bu şarkıyı onlara da armağan edelim.

Tecrübe hayatın sana, benim gibi mesela, kel kaldıktan sonra tarak vermesidir derler. Kimin için döktük bu saçları? Biz hayır demeyi, işim var demeyi, olmaz demeyi beceremeyen insanlarız. Yorgunluğumuz bitmez bizim demiş Reşat Nuri Güntekin. İşte saçlar bu yüzden döküldü ya.

İstanbul'u dinleyenlerimiz diğer şehirlere nazaran daha yorgun, daha yoğun, hala trafikte. Mesaj konusunda biraz çekingen davranıyorlar ama onlardan da özellikle mesaj bekliyoruz. İlçenizi, isminizi yazmayı unutmayın, olur mu? İstanbul'dan Fatma Nur, Kaan abi her gece olduğu gibi bu gece de seninleyiz. Sıradaki parçayı kardeşim Burak için istiyorum, onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş. Memnuniyetle söyleriz. Uşak'tan Nihal. Sıradaki şarkı balkonda oturup Radyo 7 dinleyenlere gelsin. Balkon kardeşliği. İyi ki varsın Radyo 7 ve çalışanları demiş. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Silivri'den Nadir İyi Geceler. Sıradaki parçayı benim gibi sabaha kadar Radyo 7 dinleyenlere armağan edin demiş. Geçmiş olsun Silivri, bugün yangın vardı diye de eklemiş. Evet, yaz dönemi, geçmiş olsun. Çok dikkat etmek lazım. Özellikle kuru havalarda, ormanlık bölgelerde sigara içmek gibi, araçtan cam şişe fırlatmak gibi, ya

binlerce yıl önceden gelen bir öğüte kulak verelim şimdi sizlerle birlikte. Mutluluğun tek yolu diyor, iradenizin dışındaki şeylere üzülmekten vazgeçmektir. Aslında doğru değil mi? Sadece mutluluğun yolu bu değil, kaygıyı gidermenin yolu da bu. Eğer kontrol edemiyorsak neden kaygılanıyoruz? Bunu düzeltmeye gücümüz yoksa neden kaygılanıyoruz? Sorunlarımızı düzeltmeye gücümüz varsa, böyle bir imkanımız varsa yine niye kaygılanıyoruz ki o zaman? Zaten çözeriz bütün problemleri. Yine bu sözün doğruluğuna dönüyoruz. Üzülmemekten geçiyor mutluluk.

Tintin'in alışkanlığı Radyo 7'de her gece olduğu gibi bu gecede WhatsApp üzerinden çok sayıda mesaj geliyor. Gaziantep İslahiye'den Cengiz Şimşek, yayladayız, internetten dinliyoruz. Sıradaki eser eşime ve kızlarıma gelsin demiş. Kolay gelsin diyelim biz de. İnternetten takip edenler var, siz de telefonunuza Radyo 7 uygulamasını indirmeyi unutmayın, olur mu? İyi yayınlar, en güzel günler sizlerin olsun, selamlar. Van Alaköy'den Zeki Yıldızdal. Tüm Alaköy halkı için sıradaki parçayı istiyorum. Sizleri kesintisiz dinliyoruz, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Onurlandırıyorsunuz bu güzel ifadelerle. İzmir Torbalı'dan yazıyor Şakir Aygün. Ferdi Tayfur'dan bir parça çalarsanız sevinirim. Uzun yıllardır dinliyorum ama ilk kez yazıyorum demiş. Çok memnun oldum Şakir Aygün. Bundan sonra da yazmaya lütfen devam edin. Ege'nin incisine, İzmir'e, Torbalı'ya, İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler.

güzel sözler değil mi? Bir insanın çevresine bu şekilde yaklaşması, sevdiği, değer verdiği insanlara bunu sonuna kadar hissettirmesi ne büyük bir erdem değil mi? Çünkü insanlar başkalarının söyledikleri sözler yüzünden ona dönüşüyorlar, farkında mısınız? Size çocukluğunuzdan başlayarak güzel şeyler söyleniyorsa, siz de ona dönüşmeye başlarsınız. Daha becerikli, daha akıllı, daha zeki olursunuz, daha duygusal olursunuz. Ya da tam aksine, çocukluğunuzdan başlayarak size kötü sözler, kötü benzetmeler dillendiriliyorsa, zamanla bir bakarsınız, değersizlik hissi oturmuş içinize.

Bana sorarsanız bir insanın kart viziti yaptığı eylemlerdir. Mesela hayatı boyunca kimsenin derdini dinlememiş olan biri nasıl olur da dert sahibi olduğunda birinin onu dinlemesini bekler? Hayatı boyunca bir yaraya merhem olmamış bir insan nasıl olur da kendi yaralandığında birinin yarasını sarmasını bekler? Kimseye bir faydası olmayan, kimseyi düşünmeyen bencil insanlar günün birinde zor duruma düştüklerinde kimden ne hakla yardım beklerler, destek beklerler? Bu çok önemli bir kartvizit bence. Bencillerin de aynıyla imtihan olacağını düşünüyorum ve görüyorum hayat tecrübemde. Denizli'den selamlar, ben Kübra. Sıradaki şarkıya talibim imkansız sevdiğime gönderiyorum. Gün boyunca 8 saat boyunca dinliyorum Radyo 7'yi demiş. Gülistan Aygen Türkiye'den Hollanda'ya arabayla dönüyoruz ve sizi arabada dinliyoruz. Konya'da yaşayan Ali kardeşime sıradaki parçayı armağan ediyorum. Bakın dönüyorlar ama akılları hala memleketlerinde. Kazansız belasız yolculuklar olsun. Sevgi.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza WhatsApp mesajlarınızla devam edelim. Şimdi Konya'dan Kimya Ünver, sıradaki parça önce aileme, sonra şu anda misafirim olan Gürel ailesine gelsin demiş. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Kütahya'dan Kevser, iş yerinde dinliyorum sıradaki parçayı. Tüm çalışanlara armağan ediyorum diyor. Biz de size kazasız belasız güzel bir mesai diliyoruz. Eskişehir'den Burak yazıyor. Tüm Radyo 7 ailesine gelsin. İyi ki Radyo 7, her şey gönlünce olsun demiş dinleyicimiz. Onurlanıyoruz bu tür güzel mesajlarla. Aynı şekilde biz de sizi çok önemsiyoruz ve çok seviyoruz. Bu şarkıyı da Eskişehir'e armağan ediyoruz.

Alanya'dayız. Bünyamin'in mesajıyla devam ediyoruz. Sizi severek dinliyorum. Sıradaki parça gerçekten sevenlere gelsin demiş. Gerçekten sevenlere armağan edeceğiz. Afyon'dan Zehra, ben de ilk kez yazıyorum. Uzun zamandır severek dinliyorum sizi. Sıradaki parçayı sevip de kavuşamayanlara armağan ediyorum. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Memnun olduk tanıştığımıza. Ayrıca bundan sonra da mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor? Ankara Etlik'ten Zeynep, eşim Burhan Engez'i çok fazla seviyorum. Hasretle bekliyorum, mesajımı okursanız sevinirim demiş. Şu an birlikte dinliyoruz, sizin için çalıyoruz. Bir gün...

Güzelliğinde bedeli ödetilir, aklında, zekanında, becerininde. Kimler ödetir biliyor musunuz? Kıskananlar, kendini yetersiz, ezik görenler. Oysaki kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz. Kendine güvenmeyen insanlar her zaman size tuzak kurarlar.

Bize kaybolan yıllarımızı verseler, huyumuz kurusun, biz yine kaybederiz. İnsanız çünkü, öyle kolay kolay kıymet bilmiyoruz maalesef. Hatay Antakya'ya gidelim. Nizamettin Doğan, sizleri Radyo 7'yi çok ama çok seviyorum. Türkiye'de benim için bir radyo var, o da Radyo 7 demiş. Şeref duyduk, onurlandık bu güzel mesajla. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Defne Su Solak yazıyor. Dayım Burak için bir şarkı istiyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz diyor. Tabii ki söyleriz. Vanda Nazar, seni severek dinliyorum. Vanda, sizi dinleyen herkese sıradaki bütün parçaları armağan etmek istiyorum demiş. Sevgilerle, sevgiler bizden. Sertan sıradaki şarkıya talipmiş. Ona da armağan edelim. Hadi şimdi gelin Fatih Kısa Parmağı kulak verelim. Ezbere bildiğimiz şarkılardan birini seslendirecek bizim için.

bazı insanlarda garanticidir. Seviyor sevmiyor diye bakmadan önce papatyada kaç yaprak olduğunu hesaplar. Hiç riske atmaz, başka papatyanın peşine düşer. Sıradaki mesajımız Arzu'dan geliyor. Yakışıklı eşim Gökhan'la dinliyoruz sizi. Sizden güzel bir şarkı istiyoruz. Şimdi bir iddianız var. Eşiniz Gökhan'ın yakışıklı olduğuna dair. Şimdi bakacağım fotoğrafa, yakışıklıysa armağan edebileceğim şarkıyı. Bizim de böyle bir kuralımız var. Bakıyoruz Gökhan Bey'e. Evet, yakışıklıymış. Kabul ediyoruz isteğinizi. Sıradaki şarkıyı size de armağan ediyoruz. Adana'dan Ferdi. 43 yıl boşuna yaşayıp hayatı 44 yaşında güzel eşimle keşfettim. Anı yaşamayı ve mutluluğu gözlerinde buldum. Allah benim gönlüme göre verdi. İyi ki varsın güzel karım Esra. Ferdi, döktürüyorsun, döktürüyorsun bu gece. Ne güzel, 43 yaşında evlenmiş Ferdi. Demek ki mutluluğun yaşı yok. Ferdi, bu alanda da bize ilham oldun. Teşekkür ediyoruz.

0: gözler.
1: İnsanı insan yapan, yüzüne güzellik katan ve onu sevdiren tek şey kalbinin temizliğidir. Yoksa hepimiz aynıyız. Etten ve kemikten oluşmuş bedenleriz. Bizi birbirimizden ayıran tek şey kalplerimizin özelliğidir. Doğup büyüdüğü yere ait değildir insan. Acı çektiği ya da çok mutlu olduğu yere de ait değildir. İnsan olmak isteyip de olamadığı yere aittir.

Konya Akşehir'e gidiyoruz. Sorkun Mahallesi muhtarı Murat yazmış bize. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlerime armağan ediyorum diyor. Biz de muhtarımıza selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Alanya'dan Gülay Özen, oğlum Abdil Özen ve arkadaşı Mustafa Şengöz'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Canım oğlum seni çok seviyorum diyor. Ben Kemal diyor dinleyicimiz, sıradaki parçaya talibim, benim için de çalar mısınız? Memnuniyetle çalarız, hiç merak etmeyin, en güzellerini çalarız. Kayseri'den yazıyor Ayşenur, tüm aile oturduk sizi dinliyoruz. Bize eşlik ediyorsunuz, sıradaki parça bize gelsin. Televizyon izlemek yerine radyomuzu takip eden, kalabalıklar halinde bizi dinleyenlere ayrıca selam olsun. Gaziantep'ten Yunus, canım kızlarım Hatice, Kübra, Sümeyye, Ayşenur ve eşim için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Memnuniyetle, geniş ailenizle size mutluluklar. Abinin Ocak, Çanakkale'de görev yapan uzman çavuşlara ve sözleşmeli erlere selam olsun. Sıradaki şarkı onlara gelsin diyor.

ayrı. Tatlı dile güler yüze, tertemiz bir kalbe doyulur mu? Doymadım. Kim doyar da yeter bu kadar bana der değil mi? Kocaeli Kartepe'den Ceyhun Sıra'daki şarkı Dünyalar Tatlısı Kızıma Gelsin diyor. Allah bağışlasın diyoruz biz de. Allah gönlümüzden geçeni hakkımızda hayırlı kılsın. Beklediklerimizi sabrımıza, sabrımızı da güzel bir nasibe dönüştürsün. Mersin'den selam Onur, ne güzel yazmışsın. Bir gün kavuşuruz biz de özlemim demiş. Allah kavuştursun diyelim. İskenderun'dan Aşir ben. Kaan abim iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parça Kayınçom Ciğerim. Burak'ıma gelsin, her şey gönlünüzce olsun. İstanbul Üsküdar'dan selamlar sevgiler diyor Masal. Sizleri çok severek dinliyoruz. Sıradaki şarkı Bana Gelsin diyor. Memnuniyetle Üsküdar'a da selamlarımızı gönderelim. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Van'dan Yılmaz, her gece dinliyorum. Sıradaki eser Ömrüm Hatice'me gelsin. Uzakta da olsa onu deli gibi seviyorum demiş.

Mersin'deyiz. Metin Türk'ün mesajıyla devam edelim. Sıradaki parçayı canım aileme, bütün Van Gevaş Hasbey köyü sakinlerine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. İzmir'den Nur tüm aşk şarkılarını Foça'da sizi dinleyen canım eşim Fuat Dönmez'e armağan ediyorum diyor. İzmit Kocaeli'den Özgür, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yatan annem için bir şarkı istiyorum diyor. Geçmiş olsun, Allah şifa versin kardeşim. Bu vesileyle hastanelerde bizi dinleyen tüm hastalarımıza ve yakınlarına ve tüm sağlık personeline armağan edelim sıradaki şarkıyı. Sizleri severek dinliyoruz. Şu an araçta yeğenlerim, ablam, eşim ve çocuklarım var. Ben Ankara'dan Gizem. Bu parçayı sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Biz de size kazasız, belasız, huzurlu, keyifli yolculuklar diliyoruz. Ve yollarda bizi dinleyen tüm kaptanlarımıza ve yolcularımıza geliyor bu şarkı. Bir

Ege'deyiz, şimdi İzmir Tire'deyiz. Yeni Çiftlik Köyü'nden Miraç Bey bir şarkı istiyormuş. Hemen gönderelim Miraç Bey'imize sıradaki şarkıyı. Abi kolay gelsin, Denizli'de kuryelik yapıyorum, her gece uygulama üzerinden dinliyorum sizi, iyi yayınlar demiş. Bu vesileyle hatırlatayım, cep telefonlarınıza, tabletlerinize Radyo 7 uygulamasını ücretsiz indirebilir, her yerde bizi dinleyebilirsiniz. Merhaba Radyo 7 ailesi, Yozgat'tan Muş'a doğru uzun bir yolculuktayız. Bu güzel yolculuğumuza eşlik edecek sıradaki şarkıyı Gizem ve Fatih'e armağan eder misiniz? Etmez miyiz? Sevgiler demiş. Sevgiler, saygılar bizden, keyifli, kazasız, belasız yolculuklar. Mersin'den sevgiler, yakın zamanda babamı kaybettim. Onun için, onun hatırası için bir eser çalar mısınız diyor Esin. Başınız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bu güzel eseri de babanızın hatırası için size armağan edelim, olur mu?

Tarsus'tan Hakan Bey Müslüm Gürses'i çok seviyormuş. Çaldığımız şarkıları ona da armağan edelim, selamlarımızı gönderelim. Bakalım bakalım kimler bize nerelerden ulaşmış, çok sayıda mesaj var. Bize ilk kez mesaj gönderen dinleyenlerimizi bulmaya çalışıyorum. Kütahya'dan Emine, çocuklarıma ve size armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor, kimden geliyor? Kırşehir'den dinleyicimiz, 25 yıldır kavuşamadığım kişiye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Ali. 25 yıl, Dilek Olay çeyrek asırdır kavuşamamış Ali ama aklından da çıkmamış, görüyorsunuz değil mi? Ben Ayşe, sizi Bodrum Gündoğan'dan kışlık domates yaparken dinliyorum. Sıradaki şarkıyı yengeme, abime ve eşime armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin diyelim biz de size. Gidelim.

aralar çevremdeki herkesle bir konuda hemfikiriz. Zaman hızlı akıyor bize göre. Acaba bunun mevsimle mi ilgisi var, yoksa yaşla mı ilgisi var? Ya da hayattan keyif aldığımız bir dönemde zamanın hızlı aktığını mı düşünüyoruz? Yoksa yaştan ve mevsimden bağımsız herkes böyle mi düşünüyor bilmiyorum. Ama program su gibi aktı geçti. 2 saat nasıl bitti anlamadık bile. Yine okuyamadığımız çok fazla mesaj var. Hakkınızı helal edin, sakın bize darılmayın, olur mu? Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine burada buluşacağız.

Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor. Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın. Bugün de programımız yine dualarla başlasın.
1: Gölge sizlerle.

yanında kalmayacağın bir kalbe sakın dokunma. Sen bir günlük bahar dersin ama geride kocaman bir kış bırakırsın.

böyle bir klasik. Barış Manço klasiği. Ama aslında birçok bilinenin yanında çok da bilinmeyen. Ama huzurlu.

bir yerde şöyle bir şey görmüştüm, zaten not etmişim. İnsanları tanımak için tüm gücünüzü verin ama tüm sevginizi vermeyin diyor. İnsanları tanımak için tüm gücünüzü verin ama tüm sevginizi vermeyin. Acaba neden böyle diyor olabilir? Yoksa tanıdıkça, tanımaya başladıkça insan verdiği sevgiye pişman mı oluyor?

belki kırdım bazılarını ama en çok da kırıldım. Ağır gelen sözlerin altında kaldım. Haklıyken haksızlığa uğramamak için çok uğraştım. Ve bu canımı çok yaktı. Kurşunlara gelmeden vuruldum bir annem. Kimse acımadı yaralı yüreğime. Hep ağlattılar. Sol yanımı çok derinden yaraladılar. Kime iyilik ettiysem karşılık beklemedim. Ama dostlarıma çok kırıldım be annem. Çok kırıldım.

Hikmet ehli der ki sekiz şey, sekiz şeyin süsüdür. İffetli olmak fakirliğin. Şükür nimetin. Sabır belanın. Yumuşak huyluluk ilmin. Tevazu talebenin. Allah korkusuyla ağlamak korkunun. Minnet etmemek ihsanın. Huşu da namazın süsü.

İnsan toy zamanlarında başına gelebilecek en kötü şeyin yapayalnız kalması olduğunu düşünür. Böyle der, başıma gelebilecek en kötü şey yapayalnız kalmak. Fakat olgunlaştıkça, hayatta piştikçe gerçeği görür ve şunu anlar. İnsanın başına gelebilecek en kötü şey yapayalnız hissetmesine neden olan, neden olacak insanlarla kalmasıdır. Bak düşün bunu. Bu gerçekten zordur. Kötüdür.

0: başlangıçlar.
1: Anlatırlar, bir çocuğun elinde iki tane elma varmış. Gidiyorum bütün aşk. Annesi demiş ki, elmalarından birini bana verir misin? Hala üzerimde. Çocuk hemen elindeki elmalardan birini, sonra diğerini ısırmış. İkisini de ısırmış. Şimdi uzaktan baktığında bu manzara nasıl görünüyor? Çocuk çok kurnaz. Elmaları annesine vermek istemiyor. İkisini de vermemek için böyle yaptı, değil mi? Fakat olayın devamında annesi niye böyle yaptığını sorduğu zaman çocuk diyor ki, al anneciğim diyor, şu tatlı elma. Şu daha tatlı. Hangisinin tatlı olup olmadığına karar verip annesine en tatlısını verecek. Ya bu küçük bir hikaye ama büyük bir dersi var. Bir görüntüde gördüğün kadarıyla yetinip de hüküm verme. Yargılamakta acele etme. Biraz bekle.

0: geceler zamanımızda. Sen bana geç kaldın.
1: Hikaye bu ya. Sana anlatırlar, yoksul bir adam bir pazarcıya gitmiş, demiş Allah için bana şuradan biraz işte domates ver, patates ver. Satıcı gözle görünür şekilde kötülerini seçiyor, bir poşete dolduruyor, uzatıyor. Adam bakıyor böyle olmayacak. Cebinde böyle az bir şey var, para, birkaç kuruş diyeyim, çıkartıyor onları. Bari diyor şu paraya uygun bir şeyler ver. Adam bu sefer bir başka poşet alıyor ve evet biraz daha iyi bir şeyler koyuyor poşete. Adam alıyor, dönüp giderken diyor ki ya Rabbi, ya Rabbi. Çürüklerini senin için verdi. Şu poşette de biraz iyi bir şeyler var, onları da para için. Ah insan.

0: gece.
1: İnsanın gerçeklere sarılıp hayatını gerçekler üzerine bina etmesi çok kıymetli. Çünkü mutlaka bir gün bir düşman çıkacak ve sana yalanlarla saldıracak. O zaman dönüp diyeceksin ki, ey gafil, ben gerçeklerle yaşadım, gerçeklerle yaşıyorum. Yalanlarınla beni öldüremezsin.

0: Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok önemli ama yani her ne yapıyorsan bırak. Beni çok dikkatli dinle. Bak konu namaz olduğu zaman çok şey okumuşsundur, çok şey duymuşsundur. Hepsi bir kenara, bu kardeşine kulak ver. Ayette Allah diyor ki namaz konusu geçtiği zaman, namazı kıl dediğinde diyor ki senden rızık istemiyoruz. Biz seni rızıklandırıyoruz. Allah namazla ilgili ayette niye rızık konusuna geliyor? Allah rızası için bunu bir düşün. Çünkü bizi yaratan Allah şu dünya meşgalesinde para için bu derdi, bu para derdi yüzünden namazı bir kenara bırakacağımızı biliyordu. Ve ne diyor? Senden rızık istemiyoruz diyor. Aslında bu bir taraftan da ne demek biliyor musun? Yahu namazı benim için kılmayacaksın. Namaza senin ihtiyacın var. Haşa, Allah'ın ihtiyacı yok ki. Ama diyor sen rızık derdi için bunu bir kenara koyma. Rızık işi bizde. Sen rahat ol.

Evladım, hadi sen benim yanımdan ayrıl. Demiş efendim, neden? Babasının vefatından sonra başkalarının nasihatine muhtaç birine hiçbir nasihat fayda vermez. Allah Allah.

Şimdi ben bu şarkıları çok seviyorum. Çok da dinletiyorum. Ama bendeki etkisi kötü değil. Ama bazıları bu şarkılarla darmadağın oluyor ve maalesef bazıları yanlış işler yapıyor. Ne demek istiyorum? Dün müydü, evvelsi gün müydü? Benim bir dostum böyle inceden de tebessüm ederek geldi, dedi ki yahu seni dedi herkes dinliyor. Dedim niye böyle dedin? Dedi bizim iş yerinde içtiğini bildiğimiz bir arkadaş var. Seninle tanıştığımı duyunca yanıma geldi. De ki biz onunla ne akşamlarda ne kadehler devirdik. Dedim ya Allah Allah. Bak şimdi ben bu yaşıma kadar ağzıma damla içki sürmedim. Bana her bu mesele açıldığında da hep böyle söylemişimdir. Fakat Hazreti Ali'nin bu konuda söylediğini duyduktan sonra galiba ben de hep böyle söylemeliyim. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki radiyallahu anh, bir denize bir damla içki düşse ve o deniz kurusa, kuruduğu yerde ot bitse ve o otu bir koyun yese, o koyunun ne etini yerim ne de sütünü içerim diyor. Allah Allah. Daha ne desin kardeşim?

Hasret deryasında kaybolup gittim. Çekilmez çilelere doydum sen yokken. Sevdanın narında kül olup bittim. Ateşten gömleği giydim sen yokken.

Ama konu günahlara geldiğinde ben hep ne söylerim? Bizim derdimiz günahla. Günahkarı dışlamak yok, hor görmek yok. Hangimiz günahsızız ki? Onlar o yüzden beni seviyorlar. Ama Hazreti Mevlana hani diyor ya, gel ne olursan yine gel. Bunu yanlış anlayanlar var. Hazreti Mevlana ne olursan ol gel derken, gel geldiğin gibi kal demiyor. Gel halimizle hallen, kötü alışkanlıklarından kurtul, güzelleş, huzura er diyor. Herkes öyle kabul ediyor. Ya mesela 60 yıl yaşadığını sanan biri günde 8 saatten 20 yıl uyur. Kalan 40 yılda da ayakta uyur. Ömür dediğin işte budur. Sevgili dostum, işin özeti, dünya bizi aldatmadı. Biz dünyaya aldandık.

0: olsaydım bu dünyada yerim yok mu?
1: Sen içine yönel, dışından seni habersiz sansınlar. Ne güzel haldir ki o. Sen akıllı ol, seni deli sansınlar.

Yurt içinde yurt dışında dinleyen tüm canlara, sosyal medyadan beni takip eden, videolarımı paylaşan, yorum yazan tüm canlara bir Neşet Ertaş türküsünü Yavuz Bingöl'den dinleteyim, öyle devam edelim. Çok güzel bir türküdür ve ben bu türküyü sevmeyene de rastlamadım, hiç görmedim sevmeyeni. Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen?

Söz verdiğim gibi sosyal medya hesaplarımdan mesajlarınıza bakalım. Almanya'dan çıktık, vatana gidiyoruz. Radyo 7 eşliğinde demiş Hümeyra Ceyhan Aslanbaş, yolunuz açık olsun. Yine yolculukta dinliyoruz diyen Gülsüm Bayrak Gökçe. Nereden nereye? Ailemle ufak bir tatile çıktık. Evet. Neresi olduğunu yazmamışlar. Pekala. Mehmet Esen Almanya Hannover'den, İspanya'dan İbrahim, bakar mısınız her yerdeyiz. Almanya'dan yine Sabahat. Evet, Erzurum'dan İbo lavaşçıymış, diyor ki seninle işler öyle bir yol alıyor ki anlatamam, Allah razı olsun demiş sizden de. Ankara'dan selam, Allah sana kolaylık versin diyor Muhammed Karcı, teşekkür ederim. Ve bu arada Kayseri'de bir sevenimiz var. Öyle ki diyor ki senin için diyor tek emrinle çıkar Kayseri'den İstanbul'a gelirim diyor. Evet, Hacı Keskin. Sevgili dostlar, selam olsun. Teşekkürler. Ne güzel bir güven, ne güzel bir muhabbet. Allah layık etsin.

İnsan bazen bile bile lades der. Hatta çoğu zaman ve maalesef genelde de üzüntüyü davet eder. Sonra ben niye bu hale düştüm diye dert yanar. Peki bir insan üzüntüyü, kaybı nasıl davet eder? Bir, mutluyken söz verir. Adamlığın şiarıdır, tutamayacağın sözü vermeyeceksin, verdiğin sözü tutacaksın. Üzgünken cevap verir. Çok üzgünsen, sorulan bir soru karşısında sus. Ve evet, çoğu insan öfkeliyken karar verir.

Hatırlıyor musun Ramiz dayı bir gün Ezel'e çok böyle dertlendiği, ağladığı bir gün şöyle demişti. Yeğen, yeğen, ağlaya ağlaya geldiğin şu dünyada güle oynaya yaşayacağını mı sandın yeğen?

Sevgili dostlar, beklentilerinizin fazla olması yere çakılma şiddetinizi belirler. İşi bilenler böyle diyor. Bu hayatta mutlu olmanın yolu beklentiyi düşük tutmaktan geçiyor biraz. Yoksa ne mi olur? Bak Müslüm Baba da bu şarkıda aldan aldana diyor ya. Yoksa kanatlarından vurulmuş kuşa dönersin.

0: Sevgili dostlar, savaşı olmayan savaşçı kendisine saldırır diyorlar.
1: Kötü günde her şey.
0: Hadi Müslüm Gürses şiir okuyormuş, dinleyelim.
1: Diğer olanlar artık olmuyor. Aldana aldana öğrendim. Aldana aldana öğrendim artık. Öğrendim artık.
0: Sevgili dostlar, ne demiştim az evvel? Savaşı olmayan savaşçı kendisine saldırır derler. Gündelik yaşam bir kavga içinde geçiyor. İnsan ömrünü aslında mütemadiyen savaşlar içinde bitiriyor. Ve bu savaşların en büyüğü de insanın kendiyle yaptığı savaş. Ve bu savaşın galibi yok. Kazanan kaybediyor.

biteceği çok belli. Canı yok bu sevdanın. Eriyor dilim dilim, nihayeti çok elim. Anla artık sevdiğim, sonu yok bu sevdanın. Emeğimiz boşuna, yazıktır gözyaşına. Vazgeç Allah aşkına, sonu yok bu sevdanın. Bende tahammül bitmiş, sende arzular gitmiş. Bak bize veda etmiş, sonu yok bu sevdanın.

Çok başarılı bir düet. Kesinlikle harika olmuş. Bir de bu Karadeniz eserlerinde tulum sesi oluyor ya, hastasıyım baba. Sevgili dostlar, burası Radyo 7, dinleyebileceğiniz en doğru radyo. Gündüz 14, gece 24 buralardayım. Anlattıklarımla, dinlettiklerimle ve şimdi çok çok sevilen bir türkü. Sahne konserlerimizde de hadi şimdi dinleyelim, dinletelim dediğimde yıkılıyor salon. Öyle bir türkü gelecek. Fakat diyeceğim ki, insan, herkesin kendine göre bir hedefi var. İşte o hedefe giderken mutlaka kayıplar yaşar. Kayıp olmadan hedefe varılmaz, ben görmedim. Buna çok önemli de bir örnek var.

asla reddedemeyeceğin çok çarpıcı bir örnek. Hazreti Yakup aleyhisselam kaybettiği Hazreti Yusuf aleyhisselama ulaştı, evet. Ama gözlerini kaybetti.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Şimdi uzaklarda dünü arıyorsam suç benim mi? Gurbetin koynunda hüznü sarıyorsam suç benim mi? Sebep sensin ayrılığı. Attın bizi yalnızlığa. Her gün başka karanlığa yürüyorsam suç benim mi? Ben mi istedim gitmeni? Dinlemedin, dinlemedin o an beni. Baktığım her yerde seni görüyorsam suç benim mi? Düşüyorsam dehlizlere, bekliyorsam senden çare. Yokluğunda krizlere giriyorsam suç benim mi? Yokluğunda krizlere giriyorsam suç benim mi? Böyle olur muyduk hani? Gurura olsaydın mani. Gelene geçene seni soruyorsam suç benim mi? Ben bu aşkta mahrum gibi, esir gibi, mahkum gibi, alev alev bir mum gibi eriyorsam

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Değerli dostlar, bir mesaj gördüm. Çok samimi geldi. Veda etmeden önce bu mesajı okuyayım. Tevfik Çınar. Ülkemiz için bilgisayar başında askeri araç tasarımı yaparken ilham kaynağı olarak dinliyoruz. Stresten uzaklaştıran kaliteli muhabbetiniz ve özveriniz için teşekkür ediyoruz. Kocaeli'den, bir mühendislik firmasından Tevfik ve Yakup, Allah yar ve yardımcınız olsun. Ne güzel bir mesajdır. Peki veda zamanı, duam şöyle olsun. Biliyorsunuz insanlar çok çeşitli yaratılmış ama aslına bakarsanız işin özünde insan iki türlüdür. Bir, vicdanı olmayanlar. İki, vicdanı olanlar. Rabbim bizi vicdanı olanlardan etsin, vicdanı olanlarla etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, gündüz 14 gece 24 buradayım, yine yayında buluşacağız inşallah. Ve ne yapacağız hatırlayacağız. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayacağız. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik

Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de şiir müzik bir arada konseriyle Barış Pınarı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.

canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son.